Alte Name. TRT Name.

0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışında konuşan Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i-90'ı bitmiştir dedi, meclisteki yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, milletin terörsüz Türkiye sürecinin arkasında olduğunu söyledi, Türkiye terörden kurtulmuştur dedi. Celal Adan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere taraf olmadıklarını da belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 4. icazet merasimine katıldı, 133 hafızın sevincine ortak oldu. Yılmaz, eğitim hayatına ara vermeden hafızlık projesinin akademik başarıyla manevi gelişimi tamamlayan bir yaklaşım olduğunu söyledi. Bitki koruma ürünleri için B reçete uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uygulamanın pestisit anlamında bütün problemleri çözmeye aday olduğunu söyledi, bu bir devrim dedi. NATO 7-8 Temmuz'da Ankara'daki liderler zirvesine hazırlanırken Türkiye'nin ittifak içindeki kritik rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler peş peşe geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Benedetta Berti, Türkiye'yi güçlü bir müttefik olarak tanımladı. NATO'nun Avrupa'daki ikinci komutanı John Stringer da Bayraktar insansız hava araçlarını ittifakın yeni savunma anlayışının en çarpıcı örneklerinden biri olarak gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump, bir kez daha Tahran'ı tehdit ederek İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılara son vermiyor. Bir çocuk daha İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi. İsrail'in esir alıp işkence uyguladığı Gazze'li bir baba ise özgürlüğüne kavuştuğu gün oğlunun öldüğünü öğrendi. Gazze'de elektrik krizi de sağlık sistemini etkiliyor. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a yükseldiği bildirilirken yaralı sayısı ise 3000'i geçti. Türkiye'den yola çıkan 74 kişilik ekip 1,5 günlük yolculuğun ardından bölgeye ulaştı. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz.

saat boyunca sizinle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRTname yazarak mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. Programımızı hazırlayan Suzan Yalın, teknik yönetmenimiz Ercan Çil ve mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay. Programımızın açılışında birbirinden güzel iki eser dinledik. İlk eserimizin güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Saadettin Kaynağı aitti. Nihavend makamındaydı. Ruhuma gecenin matemi doldu. Ben şimdi derdimle bir kırık neyim dedi Esma Başbu. Ardından hatırla sevgili o mesut geceyi, çamların altında verdiğin Buse'yi. Muhlis Sabahattin Ezgi'nin bu Nihavend makamındaki eserinde Faruk Salgar'ın sesinden dinledik. Şimdi Lale Mumcu Başar geliyor mikrofona. Beste Kemani Serkis Efendi. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime.

Sözü Aydın Ünsal'a, müziği Yıldırım Gürses'e ait olan Nihavend makamındaki eseri Nazan Sıvacı seslendirdi. Anla artık, anla beni, unut bütün geçenleri. Şimdi de Yesari Asım Arsoy'a ait olan Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Turgay Kızıltuğ söylüyor. Beklediğimde gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin?

ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile

Evim Süer'den dinledik. Ellerim böyle boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı? Programımıza yine peş peşe deneyeceğimiz iki şarkıyla devam ediyoruz. Önce Vedat Çetinkaya söylüyor. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Ardından güftesi Badi Nedim Bey'e, bestesi Zeki Duygulu'ya ait olan Nihavent makamındaki eseri dinleyeceğiz. Gökhan Sezen seslendiriyor. Ayrıldı gönül şimdi. Yine bir tek eşinden, bulmakta teselli, batan akşam güneşinden.

TRT Ankara Radyosu stüdyolarında canlı olarak yayınlanan Sabahın Namesi programında sırayı Melda Kuyucu Kılıç alıyor. Yine hazan mevsimi geldi. Yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek. Yine deli gönlüm yine bu mevsimde hicranını yalnız başına çekecek.

Sözlerini Teoman Alpay'ın yazdığı, Hikmet Münir Ebcioğlu'nun Nihavent makamında notaya aldığı eseri Aytaç Ergin söyledi. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Sırada Atakan Aktaş var. Nerelerde kaldın ey Servinazım? Bana bir haber ver, budur niyazım.

Şekip Ayhan Özışık'ın Balarısı Metin'in şiirinden notaya aldığı bu Hicaz makamındaki eseri Asuman Asım Görgün seslendirdi. Açık bırak pencereni, örtme perdeyi bu gece. Bu kez Nazlı Kanat konuk oluyor programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Ne zaman geleceksin? Bu kaçıncı bahar? Nerede o yeminler? Hani nerede verdiğin sözler?

Sarar gezerim sahili, sanki benimlesin. Ayda yüzün, geceyi öpen sularda sesin. Güftesi Selim Arı'ya, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait olan Hicaz makamındaki eseri Bekir Ünlü Ataer söyledi. Beraberliğimiz Hasan Lami Güray'ın sözlerini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Hicaz makamında bestelediği eserle devam ediyor. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım.

Bestesi ve güftesi Sadi Hoşses'e ait Hicaz makamındaki eserimizi Fatma Nurten Demirkol'un sesinden dinledik. Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti dedi. Hicaz eserlerle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi Udi

Sevgili dinleyicilerimiz, Kemal Caner'in sesinden dinledik Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz şarkısını. Yalancının birine kapıldığı kandı gönül dedi. Şimdi bestesi Salih Hoşses'e, güftesi Karacaoğlan'a ait yine Hicaz bir eser dinleyeceğiz Ayşe Taş'ın sesinden. Gönül gel gitme gurbete.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleriyle, Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun kuzey, doğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bolu, Konya ve Afyon

0: Hisar 29, İstanbul 30, İzmir ve Adana 37, Bursa, Burdur ve Hatay 32, Antalya 38, Denizli ve Şanlıurfa 36, Muğla, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Malatya, Eskişehir ve Çankırı 31, Zonguldak 26, Samsun ve Rize 27, Trabzon 25, Kars 21, Erzurum ve Van 24 derece.
1: Yol durumu.
0: Kütahya Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Deniz Macaroğlu ve Bahadır Özüşen'in sesinden birbirinden güzel iki eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz Hicaz makamında. Şimdi sizden gelen mesajlara bakıyoruz. Fatma Açan günaydın, Karadeniz Ereğli'den kucak dolusu sevgiler, selamlar, mutlu pazarlar diliyorum diyor. Sıradaki eseri Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk, Ali Yöntem, Feyza Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve ekibinize armağan etmek istiyorum. Ayrıca Biricik Huzurevi sakinleri ve Sevtap Açan'a armağan olsun, iyi yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. İbrahim Kaçar tüm radyo dostlarıma günaydın demiş. Eskişehir'den selamlıyor bizi. İhsan Demircioğlu günaydın, Ankara Yeni Mahalle'den dinliyorum sizi. Radyomuza selamlar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, yayında kolaylıklar diliyorum diyor. Şahap Ünal Uşak Eşme'den bizi dinliyor. Torunu Aris için eserler istiyor. İstanbul'dan sevgilerini gönderiyor Reyhan Baş. Huzur dolu mutlu pazar günü diliyorum size demiş. Eseri size, emek veren herkese, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve dostlarıma armağan ediyorum. Güzelliklerle dolu yeni hafta diliyorum. Şen kalın diye de eklemiş. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlarını ve saygılarını gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan Merve, Emine, torunu Mert Uzal'a, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol'a, kızları Sude Nur'a ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor. Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz önce sevgili dinleyicilerimiz. Ardından Çiğdem Yarkın'ın sesinden dinleyeceğiz. Karabük'ten Hürmet Özdemir'in seçimini. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu ve yayın ekibine armağan ediyorum. Emeğinize sağlık diyorlar. Zeki Müren, sana olan özlemim sönmemiş volkan gibi diyecek. Ardından Çiğdem Yarkın, sisli bir hayal gibi içimde hatıralar diyecek.

Erdal Öztürk Edremit Akçay'dan selamlar, sevgiler, günaydın diyor. TRTname dostlarıma armağan ediyorum bütün eserleri demişler. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlarını gönderiyor, mutlu pazarlar diliyor. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan günaydın diyor. TRTname sabahın namesi, sayfa dostlarıma armağan ediyorum eserleri demişler. Mithat Kaykı, Sabahın Namesi ekibi, Sayın Betül Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah demişler. Çok teşekkür ederiz. Edirne Uzunköprü'den selamlar, sevgiler diyor. Sıradaki eser sevgili eşim Çiğdem Hanım'a ve kızım Nehir'e armağan olsun. Çok teşekkür ediyorum diye de eklemiş. İsmet Köklü Kayseri'den günaydın diyor bize. Kapadokya'dan Vedat Karaaslan'a ve eşine çocuklarına, İrfan Köklü'ye, eşi Emine Hanım'a ve Nilgün Kalyoncu'ya armağan etmek istiyorum. Ayrıca TRTname dinleyen herkese armağan olsun eserler demiş. Erdoğan Oktay, hayırlı sabahlar. Ayaş Yumurtalık'tan selam olsun size. Yurdumun güzel insanları için çalarsanız çok mutlu olurum demişler. İbrahim Atlaman

Tavşanlı halkı ve TRT Rame dinleyenler için istiyor. İbrahim Özdemir Boyvadin'den selamlıyor bizi. Eseri kendime ve size, ekibinize armağan ediyorum diyor. Eserimizin bestesi ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz makamında Neşe Öztaş'ın sesinden deneyeceğiz. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum diyecek. Ardından Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun seçimini dinleyeceğiz. Saffet Bilir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan için istiyorum. Ayrıca Sabahın Namesi programının çok değerli çalışanlarına ve dinleyen herkese armağan olsun. İyi ki varsınız demiş. Hüzzam makamında eserimiz sevgili dinleyicilerimiz Emel İşcan'ın sesinden dinleyeceğiz. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar?

Hamsi Aracı bize mesaj göndermiş sevgili dinleyicilerimiz. Selamlar, saygılar gönderiyor ve iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın diyor. Sıradaki eseri eşim Ayşen'e, oğlum Özgür'e, kızım Özgü'ye, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a, TRT Name dostlarıma ve radyomuz emekçilerine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyorlar. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Programda emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Yayın ve yapım ekibimize armağan ediyormuş eserlere, teşekkür ediyoruz. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlarını gönderiyor. Aileme, ekibinize, TRT Name dostlarıma ve tüm Esenevler sakinlerine armağan ediyorum. Her daim TRT Name demiş. Fethiye'den bir selamımız var. Bayram Gökçen. Sıradaki eser torunlarım Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan olsun diyor. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşili Köyü'nden iyi yayınlar diliyor bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ceyran Şimşek Ayar Bursa'dan günaydın diyor. Selamlarını ve sevgilerini iletiyor. Zeki Rıdvan Bey Anamur'dan kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki eser eşim Medine'ye, kızım Betül'e, oğlum İbrahim'e ve Anamurlulara armağan olsun. Sevgi ve dua ile kalın demişler. Gülten Duran Mersin'den günaydın diyor. Neşeli, sevinçli bir gün olsun demiş kendisi. Eseri size ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Hasan Eylen'in sesinden bir eser dinleyeceğiz. Nehir Gözlerin diyecek. Ardından Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın'ın seçimini dinleyeceğiz. Akdeniz'in incisi Palmiyeler Şehri demiş güzel Mersin'den. Kucak dolusu sevgiler, selamlar size diye de eklemiş. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönül'den Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, tüm koro arkadaşlarım ve programda emeği geçen size armağan etmek istiyorum. Ayrıca Çarcuma'da bulunan kıymetli arkadaşım Saffet Bilir'e ve Adana Ceyhan'da bulunan can arkadaşım Mustafa Ekiz'e armağan olsun bu eser diyor. Kutlu Payas'ın sesinden dinliyoruz. Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır.

Gergan adı güzel yerce iyi yayınlar diliyor ve teşekkür ediyor. Sıradaki eserimize ortak ediyoruz kendisini. Servet Şahin, günaydın Kuşadası'ndan Sabahın Namesine ve TRT Name dostlarıma selamlar, sevgiler. Sağlıklı, mutlu bir pazar diliyorum demiş. Muzaffer Tekik, Almanya'dan günaydın diyor, gönül dolusu sevgiler gönderiyor bize. Eserler size ve musiki dostlarıma armağan olsun. Saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Gönülden teşekkür ediyorum demişler. Biz teşekkür ediyoruz kendisine. Leyla Çabuk Ordu'dan bizi dinliyor. TRT Name dostlarıma armağan olsun eserler demiş. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan selamlar, kucak dolusu sevgiler, emeğinize sağlık, iyi ki varsınız diyor. Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlar diyor Salim Uğuz. Denizli'den bir selamımız var. Gülden İbiş İmamoğlu. Ayhan Candaş İzmir Ödemiş'ten sevgilerini gönderiyor. Güzel bir tatil sabahı olsun demişler. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgilerini gönderiyor. Sıradaki eser kardeşime ve tüm dostlarıma armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor. Erdal Öztürk Edremit Akçay'dan selamlarını gönderiyor. TRT Name dostlarım için dinletirseniz çok mutlu olurum demişler. Celal Altınbaş'ın sesinden dinleyeceğiz önce. Ben Gamlı Hazan, Sense Bahar diyecek. Ardından Durmuş Altıntaş'ın seçimini dinleyeceğiz. Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden bizi dinliyor, iyi yayınlar diliyor. Teoman Volkan Özselçuk söyleyecek. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı.

Mehmet Andız, Hatay Antakya'dan herkese günaydın, mutlu bir pazar günü olmasını diliyorum. Canım eşim Serpil'e, oğlum Berkay'a, kendime İzmir'de görev yapan oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya ve size armağan etmek istiyorum. Radyosu başında TRT Name'yi dinleyen herkese armağan olsun, teşekkür eder, iyi yayınlar diliyorum diyor. Seçil Kamber, günaydın, hayırlı sabahlar Aydın Çin'den tüm yayın ekibine, dostlara sevgiler. Hoş geldiniz, sıradaki eser size, ekibinize ve dostlarıma armağan olsun, kolaylıklar dilerim demişler. Hasan Cengiz, hayırlı sabahlar, selamlar, sıradaki eser Mahir Tekin, Recep Yılmaz, İbrahim Kaya, Mustafa Demir, Ali Tunç için gelsin diyor. Erdoğan Avcıbaşı da bizi dinliyor. Manisa Şamar Köyü'nden günaydın diyor. Sıradaki eser eşim Cevriye Hanım'a armağan olsun, iyi yayınlar diliyorum demiş. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. İyi yayınlar diye de eklemiş. Sevgili dinleyicilerimiz, önce sevgili Muharrem Yalçın'ın isteğini dinleteceğiz size. Eda Şimşek yorumuyla gelecek. Aşkınla gündüz gece diyecek. Güzel bir sabahın esintisi güneşin doğuşu ufkunda doğuyor. Çok teşekkür ediyorum bu güzel program için. Güzide ekibinize armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyor. Çok teşekkür ediyoruz. TRT Name can dostlarıma da armağan etmek istiyorum. Tekirdağ Körfez Liman'dan sevgilerimi gönderiyorum size demişler. Nihavent bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ardından Yaşar Özel'in sesiyle baş başa bırakacağız sizi. Hatay Antakya'dan günaydın diyor Abuş Bakır. Güzel sabahlar, mutluluklar sizinle olsun demişler. Sevgili eşim Gülşen'e, evlatlarım Onur ve Emre'ye, ayrıca ekibinize armağan ediyorum diye de ekliyorlar. Yaşar Özel söylüyor. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için.

Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 9:27 oldu. Her zaman olduğu gibi bugün de ilginiz büyük. Çok teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Süremiz el verdiğince hepsini yayınlamaya ve isminizden, mesajlarınızdan bahsetmeye devam edeceğiz. Semir Kelle Hatay Arsuz'dan günaydın diyor. İyi pazarlar dilemiş. Selamlar, sevgiler gönül dostlarıma, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Mustafa Kına bize başta ekibimize armağan etmiş Kayseri'den selamlarını gönderiyormuş. Daha sonra da TRTname dostlarıma armağan ediyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun ve yüzünüzden güller eksik olmasın demişler. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlıyor bizi. Niğde'den bir selamımız var Fikret Dikmen. Sivas'tan iyi yayınlar diliyor bize Adem Civelek. Teşekkür ediyoruz. Talat Boztepe Balıkesir Bahçeli Evler'den bizi dinliyor. Günaydın diyorum size demiş. Türk sanat müziği seven herkese ve size armağan etmek istiyorum eserleri diyor. Osmaniye'den Fahri Özdemir. Selamlar, saygılar. Sevgili eşim postacı Fadime Hanım'a armağan etmek istiyorum eserleri diyor. Emin Atamer kahve tadında bir pazar günü olsun Trabzon'dan merhaba diyor. Teşekkür ediyoruz mesajlarınıza. Adnan Yıldız Ankara Radyosu'nun çok değerli ekibine merhaba, sağlık ve mutlulukla geçsin bugününüz diyor. Eseri size ve kendime armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız demişler. Nihavent bir eser dinleyeceğiz önce sevgili dinleyicilerimiz. Orhan Şener söyleyecek. Yıldızların altında diyecek. Ardından Samsun'dan günaydın diyor Seniha Cengizhan, mutlu pazarlar dilemiş. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına, TRTname dostlarına, ekibimize armağan ediyormuş. Alp Arslan'ın sesinden dinleyeceğiz. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme.

Piraye Musaoğlu özgün, huzuru, umudu, şifası bol bir gün olsun. Sabahın Namesi'nin değerli ekibine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demişler. Kardeşim Sevtap Bayraktar'a, eşim Tuğsal'a, size ve dinleyen herkese armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum diyorlar. Mustafa Çatlakkaya günaydın, Aladağ Eyner Köyü'nden TRT dinleyen arkadaşlara selam olsun. Nur Genç Yalova Çiftliköy'den dinleyen herkese selamlar, programı hazırlayan ekibe de sunucumuza da başarılar diliyorum, kolay gelsin diyorlar. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlarını göndermiş, teşekkür ediyoruz. Eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan ve Merve'ye, Emine'ye, torunu Mert Uzal'a, ayrıca yeğeni Yücel Nilüfer Şenol'a, kızları Sude Nur'a armağan ediyor. Murat İşe Sağlam Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Nisa Hanım'a armağan ediyor eserleri. Meral Özhan Uşak'tan günaydın diyor. Ekibe iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki eseri eşim Erol Bey'e, kendime, sunucumuza ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar demişler. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Sağlıklı bir gün olsun demişler. Zafer Özkara Sakarya Camili'den selamlarını gönderiyor. TRTname sayfa dostlarına armağan ediyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Zevkle dinliyoruz. TRTname dinleyen herkese armağan olsun diyor. Adana'dan Selahattin Erzi, zevkle dinlediğimiz programın ekibine sevgiler, saygılar diyor. Sevgili eşim Yıldız Erzi'ye ve ekibinize armağan ediyor, başarılı yayınlar diliyorum demişler. Ayşe Ekiz'in sesinden dinleyeceğiz. Hasta kalbimde yanan derdi niçin anlamadın diyecek. Almanya'dan Muzaffer Tekik'in isteğini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bir de iyi ki varsınız demişler. Ahmet Melih'in sesinden dinleyeceğiz. Gülüp geçtin ben ağlarken.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Mesajlarınızı okumaya devam ediyoruz. Ve Ali Özener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler gönderiyor bize. Hayırlı pazarlar dilemiş. Güzel bir eser seçmiş. Mehmet Yağcı'ya, Servet Kaya'ya, Nihat Yanar'a ve tüm koro arkadaşlarına armağan etmek istiyormuş sevgili dinleyicilerimiz. Pelin Uyaniker'in sesinden dinleyeceğiz. Birazdan eserimiz Nihavent makamında yılları durduracak, güneşi doğduracak diyecek. Ve Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar göndermiş. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine eserler armağan diyor. Ahmet Özçelik, Ankara Radyosu Sabahı Namesi ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Eseri eşime, çocuklarıma, torunlarıma armağan ediyorum ve aileme armağan ediyorum. Mersin Erdem'den sevgiler diyor. Fatma Ateşok, Almanya'dan günaydın diyor. Sağlık, huzur, mutlulukla geçecek bir hafta sonu olsun. Sıradaki eser size ve TRT Name dostlarıma armağan olsun diyor. Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor bize. İpek Taşkıran, İstanbul'dan günaydın diyor. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki eser radyosu açık olan tüm dostlara ve TRT Name dinleyen herkese armağan olsun demişler. Van'dan bir dinleyicimiz, sıradaki eser Özçelik Okayar, Atilla Sönmez, Mehmet Gücüyener, Musa Özçelik ve Zafer Özkara'ya armağan olsun demişler. Güler Topçu, Dikili'den sizi dinliyorum. Ekibinize, eşim İsmail'e, kızım Ceyda'ya, TRT Name'yi seven Adem Büyükbaş'a ve size armağan olsun. Mucizeli sabahlar diliyorum size diyor. Seniye Özgün, günaydın, mutlu sabahlar dilerim. Sıradaki eser bana ve TRT Name dinleyen herkese armağan olsun demişler. Ömer Yarımbatman, Van'dan selamlıyor bizi. Huzurlu vakitler diliyorum size. Sıradaki eseri eşim Çiğdem'e, kızlarım İlknur ve Eda'ya, Zeynep'e armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Hatice Kaymak Solak, İzmir, Selçuk Efes'ten selamlarını gönderiyor ve hayırlı yayınlar dilemiş bize. TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan etmek istiyorum diye de eklemiş. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız Türk Sanat Müziği programı, tekrar hatırlatmak istiyoruz ve eserimizi dinliyoruz.

Elias Aydın, Hatice Biçer, Seniha Cengiz Han, Muharrem Yalçın, Emine Atamer, Meral Özhan ve sevgili dinleyicilerimiz Mehmet Üstün Barutçu, Selda Karayiğit, İsmail Hakkayat bir de mesaj gönderen dinleyicilerimiz teşekkür ediyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Hafta sonu size sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Son bir eserle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var. Yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i-90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, bu milletin terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız dedi. Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif genel kurulda görüşülecek. Düzenleme ile 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu bu hafta global sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyecek. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'da meydana gelen depremler sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaştı. 74 kişilik ekibi Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Burdur'da kanoyla göle açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Adıyaman'da bir iş yerinden alevler yükseldi. Yangında 4 iş yeri zarar gördü, 1 kişi yaralandı. Balıkesir'in Cunda Adası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Hatay ve Sinop'ta meydana gelen tır yangınları kısa sürede söndürüldü, araçlar kullanılamaz hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turunda 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Anlaşmaya göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han, ABD-İsrail baskısı altında. Han, 12 ABD'li senatörün kendisine mektup yazarak tehdit ettiğini söyledi. Mektupta, "Eğer İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi ve ailenizi hedef alırız." denildiğini aktardı. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içinde görevinden istifa ederek erken seçim tarihini açıklayacağını söyledi. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. TRT Name'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de usta sesler.

Eden sevilen şarkılarla gününüzü aydınlatacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevilen eserlerle harika bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Bugün yayınımızda Nihavend, Hüzzam, Uşak, Hüseyini ve Hicaz makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Programımızın açılışını ise Aşk Efsa makamında bir şarkıyla yapmak istiyoruz. Bir Erol Sayan bestesiyle size merhaba demek istiyoruz. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen'i konuk ediyoruz. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum.

Dostlarımız hareketli güzel bir şarkıyla sizlere merhaba demek istedik. Şimdi ise yine kalplere dokunan namelerle nostaljik yolculuğumuzu sürdüreceğiz. İlk olarak Derya Türkan'dan Yavent Bir Kemençe Taksim'i dinleyeceğiz. Hemen ardından Necmettin Yıldırım'ın seslendirdiği bir Zeki Duygulu şarkısıyla size merhaba diyeceğiz. Nedim Bey'in güftesini yazdığı Yavent şarkıda Necmettin Yıldırım bize şöyle seslenecek. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden, bulmakta teselli batan akşam güneşinden.

Derdine göğsümü germeyeceğim, bağrımı yoluna sermeyeceğim, rüyamda sana yer vermeyeceğim, tövbeler tövbesi. Ahmet Melik, Saadettin Öktenay'ın güftesi Turgut Yarkent'e ait Nihavend şarkısıyla konuğumuz oldu. Tac olsan başıma takmayacağım ismiyle biliyoruz bu şarkıyı. Efendim, bu güzel şarkı aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde de çokça kullanılmıştı. Özellikle 1974 yılında yayınlanan ve başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı 100 numaralı Adam filminde de Metin Alkanlı ve orkestrası tarafından yeniden düzenlenip icra edilmişti ve bu enstrümantal halini de Türk halkı çok sevmişti. Birlikteliğimiz birbirinden özel şarkılarla devam ediyor. Yine Nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Avni Anıl Hoca'nın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkısını Ahmet Özsan'dan dinleyeceğiz. Ahmet Bey'in 2003 tarihli Rüya albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

başka yerin lütfu ne yazdan ne kıştan. Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'tan. Evet sevgili dostlar, İstanbul'umuzun her köşesi ayrı güzel, Kalamış ayrı güzel, Adalar, Beykoz, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Ümraniye ayrı güzel, Fatih, Beyoğlu, Bakırköy, Tarabya, Yeniköy, Eyüp Sultan ayrı güzel. İşte İstanbul'un bu harika güzelliğinden de bestekarlarımız ilham almış ve bu güzel şarkılar ortaya çıkmış. Behçet Kemal Çağlar'ın güftesini yazmış olduğu bir Münir Nurettin Selçuk bestesi dinledik. Nihavend makamındaki bu şarkıda Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle birlikteydi. 1997 yılındaki bu kaydın ardından şimdi 2014 yılına uzanacağız ve yine Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Hilal Çelebi bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Mahmut Oğul'un güftesi Yalçın Bellican'a ait Nihavend şarkısını seslendirecek. Dinleyeceğimiz bu şarkıda yine 80'li yılların sonunda 90'larda çok sevilmişti. Samime Sana, Coşkun Sabah, Ayşe Mine gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmişti. Şimdi ise Hilal Çelebi'nin o güzel icrasıyla sunuyoruz sizlere. Yüreğime gömdüm seni, mazi oldu her hatıran. Unut artık sen de beni, yak ne varsa benden kalan.

Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol, Yıldırım Gürses'in Güftesi Mustafa Sevinen'e ait Nihavend eserini seslendirdi. Affetmem asla seni. Ve efendim sanatçımız 2016 yılında Şef Vedat Kaptan Yurdakul yönetiminde Solistler Geçidi programında seslendirmiş olduğu kayıtla konuğumuz oldu. Sevgili dostlarımız, Nihavend makamındaki şarkıların ardından yayınımıza hüzzam eserlerle devam edeceğiz. Kalbe dokunan namelerle sabahınızı aydınlatmaya devam ediyoruz. Nuri Gün'ün hüzzam klarnet takseminin hemen ardından Yahya Geylan bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın sevilen eserine sesiyle hayat verecek. Aynı zamanda dinleyeceğimiz bu kayıt Kulakların Çınlasın isimli Şekip Ayhan Özışık eserlerinden oluşan albümde de kendine yer bulmuş. Aylar yıllar geçti, yok senden bir haber. Biz de böyle mi olacaktık, bizi de mi ayıracaktı kader? Kim bilir ne zaman ve nerede göreceğim yüzünü? Biz de böyle mi olacaktık, bizi de mi ayıracaktı kader?

Değerli sanatçımız Tahir Engin İçöz bizlerle birlikteydi. Uzun ve lezzetli bir potpuri sundu bizlere. İlk olarak Saadettin Kaynağ'ın Sevilen şarkısını seslendirdi sanatçı ve hemen ardından bir Erdin Çelikkol bestesiyle bize seslendi. O kara gözlerine güzelim dalıyorum, o şirin sözlerine güzelim kanıyorum dedi. Ve efendim bu güzel iki şarkının ardından Ahad Uruk'a kulak vereceğiz şimdi. Kendisini genç yaşta ebediyete uğurlamıştık. Ancak musikimiz öyle özel ki, sanat öyle özel bir dal ki, sanatçılarımız sesleriyle hayat verdikleri şarkılarla daima buruk bir tebessümle kalplerimizin bir yanında yer almaya devam ediyor. Ahad Uruk da onlardan biri. Keza bu güzel şarkının bestecisi ve söz yazarı Yılmaz Yüksel hocamız da aynı şekilde. Bu vesileyle kıymetli sanatçılarımızı bir kez daha sevgi ve saygıyla yad ediyoruz. Şimdi bu şarkıyı keyifle dinliyoruz. Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım. O yalan sözlerine nasıl da inanmıştım. Dönme artık istemem, sensizliğe alıştım. Dertlerle hemdert oldum, acılara karıştım.

Eseri Asım Arsoy'un sevilen Hüzzam şarkısını Furkan Yavuz icrasıyla sunduğu hareketli, dinamik bir şarkı dinledik beraberce. 2018 yılından bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, Hüzzam makamının bu hareketli şarkılarının yanı sıra tabii ki kalbe dokunan nameleri de var. O şarkılardan biri de bir Selahattin Altınbaş bestesi. Şimdi Tülin Kuşoğlu bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Ankara Radyosu mikrofonlarında Şef Cemile Karabulut yönetiminde beraber ve solo şarkılar programında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz Selahattin Altınbaş bestesinin güftesi Orhan Arıtan'a ait. Ömrümüzün son demi, son baharıdır artık. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık.

Umut Akyürek'in 2007 yılında yayınlanan Başka Söz Söylemem isimli albümünden bir şarkı sunduk sizlere. Hüzzam makamındaki bu sevilen şarkının beste ve güftesi kıymetli bestekar Yusuf Nalkesen'e aitti efendim. Evet, Hüzzam makamındaki şarkıların ardından şimdi Aşıklar makamının o tatlı nameleriyle yolculuğumuzu sürdüreceğiz ve İstanbul Radyosu sanatçılarından Melahat Gülses'i konuk edeceğiz değerli dostlar. Tarih şeridinde 2017 yılında bir mola veriyoruz. Sanatçı Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin güftesi Ahmet Refik Altınay'a ait Uşak eseriyle bize sesleniyor. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazlı Kanaat, Saadet'in Kaynak şarkısıyla bizlere seslendi. Gemim gidiyor baştan, yelkenleri kumaştan. 2010 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Şimdi biraz daha günümüze yaklaşacağız efendim. Ancak

öncesinde bizleri bugün yine o güzel mesajlarıyla, iyi dilekleriyle yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Tabii ki ismen her dinleyicimize buradan teşekkür edemesek de bizi farklı illerden, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir köşesinden selamlayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Bugün yine o güzel mesajlarınızı bizlere ilettiniz. Bursa, Balıkesir, Erdek, Konya, Kayseri, Tekirdağ'dan bize ulaşan dinleyicilerimiz var. Kutsal Topraklar Medine'den bize ulaşan dinleyicilerimiz var. İzmir, Sivas, Burdur Esenevler, Mersin, Anamur, Eskişehir'den yine iyi dileklerini ileten kıymetli dostlarımız var. Ne mutlu Türkiye'nin birbirinden güzel şehirleri bu frekansta, TRT Name frekansında buluşuyor. Sevgiyle, huzurla, mutlulukla musikimizin en sevilen şarkılarına kulak veriyor. Yine Alanya'dan, Selçuk Efes'ten, Aydın, Kuşadası ve Karacasu'dan, Bolu'dan, başkentimiz Ankara'dan ve Denizli'den bize yazan değerli dinleyenlerimiz var. Her birinize selam olsun diyoruz. Biz biliyorsunuz her sabah bu mikrofonda sizlerle buluşmaya devam edeceğiz ve en özel şarkıları sizlerle paylaşıp ortak duygularda da buluşmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz bir kez daha. Şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz ve sevgimizi anlatan bir şarkıyla şimdi sizlere seslenmek istiyoruz. Alparslan bizlerle birlikte olacak. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı, dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı. Ayten Baykal'ın sözlerini kaleme aldığı bu Bilge Özgen bestesinde biz de diyoruz ki hayat sizlerle tatlı efendim.

Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı, Uşak Bir Türkü ile konuğumuz oldu. Yine günümüz renklendi efendim. Hem Nazan Hanım'ın güzel sesiyle hem de bu sevilen türkünün nameleriyle. Zannediyoruz artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırız. Çünkü musiki en büyük enerji kaynaklarımızdan biri. Bunu zaten şarkıları dinleyerek aldığımız enerjiyle de hissediyoruz. Şimdi Ankara Radyosu'na uzanacağız. Ritmimizi de biraz düşüreceğiz. Benim için özel olan bir şarkıya kulak vereceğiz. Zira şimdi dinleyeceğiz. Şevki Bey bestesi benim de konservatuvar sınavlarına girdiğimde seslendirmiş olduğum eserlerden biriydi. Biliyorsunuz konservatuvar sınavlarında jüriler bizlerden klasik eserler de duymak istiyorlar. İşte bu Hüseyini makamındaki şarkı da benim seçtiğim sınav şarkılarımdan bir tanesi olmuştu. Güftesi Mehmet Sadi Bey'e ait şarkıyı şimdi Elif Güreşi yorumuyla sunuyoruz sizlere. Hicran oku sinem deler, olmaktadır halim beter. Bu iftirak artık yeter, insafa gel ey şivegâr, bir gün olur çağın geçer.

Radyosu'nun değerli sanatçısı Selim Öztaş hocamız Hüseyin'i bir türküyle bizlere seslendir. Yağmur yağar taş üstüne. Ve efendim Hüseyin'i Gerdaniye makamındaki şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi yine zaman şeridinde geçmişe uzanacağız. 1986 yılına Muazzez Abacı'nın Çok Geceler Bekledim isimli albümünden anonim bir esere kulak vereceğiz. Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinden bestelenen bu şarkı Hüseyin'i makamında. Keklik dağlarda şağlar, yavrum diyen diyen ağlar, günden güne yansa dağlar, görenlerin bağrı yanar.

Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz en güzel eserlerle devam ediyor. Zaman zaman geçmişe uzanıyoruz. O nostaljik şarkıları orijinal kayıtlarıyla sizlere sunuyoruz. Zaman zaman geçmişte dinlediğimiz ve çok sevdiğimiz bu şarkıları güncel düzenlemelerle paylaşıyoruz. Ve hatta çok sevdiğimiz türkülerin Türk müziği düzenlemelerini de sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi yine onlardan birine kulak vereceğiz. Bir Hüseyini türküde Akif Özüşen bizlere seslenecek. Dinleyeceğimiz kayıt sanatçının Ankara Radyosu'nda Şef Necla Özmen yönetiminde seslendirdiği Beraber ve Solo Şarkılar programında. İki karpuz bir koltuğa sığar mı? İlk sevilen yar son sevilene uyar mı?

Türk musikimizin çınarı Mustafa Sayyaşar bir Selahattin İçli bestesiyle seslendi bize. Hüseyin'i makamındaki bu şarkının güftesi Hücesse Aksavrı'na aitti. Dinlediğimiz şarkı Mustafa Sayyaşar'ın 1980 yılında yayınlanan uzun çalarına da adını vermişti. Ve bu sevilen eser dışında bu uzun çalarda 10 adet şarkı yer almaktaydı. Bu şarkılar arasında bir Saadettin Kaynak bestesi olan Gönlümü Özledikçe, yine Selahattin Altınbaş'ın Duydum Ki Unutmuşsun, Avni Anıl Mihrabım diyerek, Arif Sami Toker'in Talihin Elinde Oyuncak Oldum gibi şarkıları yer alıyordu. Evet, bu minik bilginin ardından programımızın sonlarına doğru yaklaşırken Hicaz şarkılarla sizlere veda edeceğiz. İzmir Radyosu'na uzanacağız. Değerli sanatçı Mehmet Şafak bir Ziya Taşkent şarkısıyla konuğumuz olacak. Güfte Nurettin Baykal'a ait. Ve dinleyeceğimiz bu şarkı bir döneme damga vuran sevilen eserlerden biri. Neşe Karaböcek, Perihan Sözen, Muazzez Ersoy gibi sanatçılar tarafından

tonunda seslendirilmiş. İlk aşkı unutmak çok kolay deme. Unutmak kolaysa önce sen unut. Ne olursun bunu benden isteme. Unutmak kolaysa önce sen unut.

Değerli dostlarımız, bugün de harika şarkılarla gününüze eşlik etmeye çalıştık. Nihavend Hüzzam makamında eserleri dinledik. Hüseyin'i, Uşak, Hicaz makamında şarkılarla sizlere seslendik ve bir yayının daha sonuna geldik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e huzurlarınızdan ayrılırken sizleri yine çok sevilen bir eserde Umut Akyürek'le baş başa bırakıyoruz. Hicaz bir anonim türküyle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

Bahçelerin coşkulu süsü gül, musiki bahçemizde rengarenk açacak, zarif eserler ruhumuza dokunacak. Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, bu milletin terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız dedi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair en sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım,

istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkat çekerek Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz dedi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'da meydana gelen depremler sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaştı. 74 kişilik ekibi Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra haber alınamayan 2 kişi bulundu. Kişiler tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncu için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti, İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turunda 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Anlaşma metnine göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak, bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han, ABD-İsrail baskısı altında. Han, 12 ABD'li senatörün mektup yazarak kendisini tehdit ettiğini söyledi. Mektupta, "Eğer İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi ve ailenizi hedef alırız" denildiğini aktardı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Hoşsada.

Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarımızdan seçkiler sunacağız sizlere. Siyah Beyaz Tuşlar'da bugün Refik Fersan'a ait Arazbar Buselik Saz Semaisi'nin son hanesiyle açtık programımızı. Sırayı Benim Yapacağım Caz makamında bir doğaçlama alıyor.

Tarikatname dostlarımız, programımız Suat Sayın'a ait Kürdi makamında bir eserle devam ediyor. Artık sevmeyeceğim. Eseri Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Furkan Vatankoş'un kanun eşliğiyle seslendireceğiz sizler için.

Beste Yusuf Nalkesen, Makam Muhayyer Kürdi. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Bu sevilen eseri ben yorumlayacağım TRT Name dostlarına.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar, Esin Engin'e ait o meşhur dizi müziğiyle devam ediyor. Çalı Kuşu, eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, öğretim elemanı Seher Erkan'ın violonsel eşliğiyle seslendiriyoruz.

A benim mor çiçeğim, sen doldur ben içeyim. Osman Pehlivan'dan alınan Süzinak eser ile programımız sona eriyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Hanerkan. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Biz çaldık, sen söyle.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu haftaki temamız mehtap. Mehtap gecenin içine usulca yerleşiyor. Ay ışığında insanın içi ferahlıyor. Düşünceler hafifliyor. Zaman durmuyor ama daha nazik akıyor. Şimdi bu dingin mutluluğun eşliğinde programımıza başlıyoruz. Korhan, saz sanatçılarımızın isimlerini senden dinleyelim.
1: Tabii ki efendim. Saz sanatçılarımız kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kan Bıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Ton maestrimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Gülay Elden, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı sevgili Korhan Gülderen'le birlikteyiz. İlk şarkımız Sevim Şengül'ün Uşak makamındaki eseri.
1: Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Belki gelirsin diye boş yere yandım.

0: TRT Name.
1: Dün gece mehtaba daldım. Ay ışığı sessizce etrafı aydınlatırken gölgeler yavaşça dans ediyordu. Her ışık kırıntısı, her ince detay kendi hikayesini fısıldıyor gibiydi. İnsanın içi o sessizliğin içinde huzurla doluyordu. Gecenin sakinliği ve mehtabın rehberliğiyle düşünceler ağır ağır yer değiştiriyor, duygular derinleşiyordu. Korhan, bu eserin anonsunu da senden dinleyelim.
2: Değerli dinleyenlerimiz, sırada Semahat Özdenses'in o güzel Hüzzam makamındaki eseri yer alıyor. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım.

Güneş yavaşça ufuktan süzülüyor. Dalgalar kıyıya usulca vuruyor. Her anı beklemiş gibi sahiller bize hafif bir hüzün ve umut fısıldıyor. Şimdi o bekleyişin, o deniz kokusunun ve ince duyguların eşliğinde İsmail Hakkı Nebiloğlu'nun Hüzzam eserini dinliyoruz. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen.

0: Deniz hafifçe dalgalanıyor, rüzgarlar ada sokaklarını okşuyor. Gün batarken Heybeli'nin sessiz kıyıları bize eski bir hikaye fısıldıyor. Şimdi o anı, o rüzgarı ve adanın huzurunu yanımıza alarak mikrofonu Korhan'a bırakıyoruz.
1: Evet efendim, Yesari Asım Arsoy'un Sultanegah makamında kaleme aldığı o güzide eseri dinliyoruz şimdi. Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık. Sandallarımız neşe dolar, zevke dalardık.

0: TRT Name.
1: Akşam çökerken deniz hafifçe kımıldıyor. Martıların sesi uzaktan kulağımıza geliyor. Mehtap suyun üstüne gümüş bir iz bırakıyor. Her ışık kırıntısı bir anıyı uyandırıyor. İşte o hisle şimdi denizin ve mehtabın buluştuğu o nameye doğru gidiyoruz. Deniz ve mehtap sordular seni neredesin? Nasıl derim terk etti, bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Saz sanatçılarımız sizler için icra ediyorlar.

0: Ada sessizliğe bürünmüş, sahiller geceyi karşılamaya hazırlanıyor. Her dalga bekleyenleri selamlıyor gibi usulca kıyıya vuruyor. Biz de bu sessizliğin içinde kalbimizdeki bekleyişi yanımıza alarak sözü Korhan'a veriyoruz.
1: Evet, ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum.

0: Sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya farklı bir temayla, aynı gün ve saatte birlikte olmak dileğiyle. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Biz çaldık. Sen söyle.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair En Sosyal hesabından paylaşım yaptı. Ömer Bulat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkati çekti. Türkiye yüzyıla hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz, dedi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Türk arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaştı. 74 kişilik ekibi Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklandı. Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyanın önde gelen ülkeleri arasındaki yerini güçlendiriyor. Yeni yatırımlarla rüzgarda dünyada 5. güneşte ise 10. sıraya yükseldi. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleniyor. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor.

0: Stüdyoname.
1: Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyoname programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Suat Güney, programı hazırlayan Çiğdem Işık. Tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli ses sanatçıları Nevra Günay, Tuğçe Pala, Ali Turan, Celal Altınbaş ve Harun Gürbüz var efendim. Saz sanatçılarımız kemanda Talat Er, violonselde Serdar Açın, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, tamburda Hulusi Babalık, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Ali Çelik Su ve ritim sazda Muhammed İzgi. Efendim koromuzun okuyacağı iki uşak eserle programımıza başlıyoruz. İlki beste Süleyman Ergüner'e ait, güfte Yahya Kemal Beyatlı'nın. Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler. Ve ikinci olarak koromuz sizler için bir Tatyos Efendi uşağı okuyacak. Gam zedeyim, deva bulmam.

0: TRT Name.
1: Koromuza ve kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve şimdi solo eserlere geçeceğiz. İlk olarak mikrofonda Muhammed Ali Turan'ı görüyorum. Evet, Ali Turan bizler için Emin Ongan bestesi okuyacak. Güfte Ahmet Rasim Bey'e ait ve yine Uşak makamında. Gönlümün bir hali var ki gam değil, kasvet değil.

Mey o mey, canan o canan, sohbet aynı sohbet değil demiş, değil mi efendim? Evet, Ali Turan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bendeniz Suat Güney, sizler için yine bir Emin Ongan şarkısı okumak istiyorum. Yalnızım, yalnız artık sensiz şu gurbet elde. Sesini, gül yüzünü ararım esen yelde.

Kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Sırada yine bir uşak şarkı var. Talat Er'in kemanla yapacağı Taksim'in ardından Nevra Günay sizler için seslendirecek. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

Nevra Güney'e çok teşekkür ediyoruz, ağzına sağlık. Ve tabii ki Taksim için Talat Er'e sağ olsunlar efendim. Beste Bilge Özgen, Güfte Ayten Baykal. Yine Uşak makamında bir şarkıyla devam ediyoruz ve bu şarkıyı Tuğçe Pala bizler için okuyacak. Sevgi dolu şu gönlüm, bir kuş gibi kanatlı. Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı. Sen benim her şeyimsin, canımsın, candan yakın. Unutursan ma sakın, unutmam, unutamam.

Tuğçe Palay'a ve kıymetli sazendelerimize teşekkür ediyoruz efendim. Ve birlikte okuyacağımız bir Uşak türküyle Uşak bölümün son eserini icra etmiş olacağız. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

0: TRT Name.
1: Bizim kaldığımız yerden ve ilk olarak bir Ali Rıfat Çağatay eseri var. Güfte Orhan Seyfi Orhon'a ait. Ben seslendireceğim sizler için efendim. Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı? Yani bilinen ismiyle tereddüt.

0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Kıymetli sazendelerimize, evet, onların güzel eşliğiyle biz de kendimizden geçerek keyifle eserleri icra ediyoruz. Ve yine birlikte okuyacağımıza inandığım bir eser var efendim. Ali Turan mikrofonumuzun başında ve önce Ali Turan'a bir selam vermek istiyorum. Merhaba Ali, nasılsın, iyi misin?
1: Merhabalar efendim.
0: Keyifli gidiyoruz.
1: Evet, güzel. Yaz havalar da ısınmaya tabii başladı. Evet, aynen öyle.
0: Peki. Ali Turan, bize hangi eseri seslendireceksin? Senden dinleyebilir miyiz efendim?
1: Evet, bugün tevafuk diyelim artık. Emin Ongan'ın yine nihavend bir şarkısı. Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindin, sana baktım ay kadar, bahar kadar güzeldin diyelim efendim.

0: Ali Turan'a çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve bir kez daha Tuğçe Pala mikrofonlarımıza geliyor. Evet. Tuğçe merhaba, nasılsın, iyi misin?
1: Merhaba, iyiyim. Suat'cığım sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Bizler için yine çok güzel bir eser seslendireceksin. Efendim hangi eser acaba?
1: Yine Nihavend makamında sözü Mustafa Sevilen'e, bestesi Baki Diyarlar'a ait bir eser. Çiçekler Yasta diyeceğiz.
0: Tuğçe Pala'yı dinliyoruz efendim.

0: Tuğçe Pala'ya, kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma uzun zamandır dinlemediğim bir eserdi. Bu eseri tekrar duymaktan da çok mutlu olduk hepimiz. Efendim, Nevra Günay şimdi mikrofonlarımızda. Merhaba Nevra, nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Stüdyo olmak zaten ayrı bir keyif.
0: Değil mi efendim?
1: Bir de yaz geldi, yazı çok seviyorum.
0: Evet.
1: Daha ne diyeyim?
0: Daha ne olsun, evet, şükürler
1: daha ne olsun.
0: Peki, hangi eseri dinleyeceğiz efendim size?
1: Bestesi ve güftesi Doktor Alaaddin Yavaşça'ya ait. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün diyeceğiz.
0: Nevra Günay'dan dinliyoruz.

Nevra Günay'a, kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Şöyle bakıyorum, artık programın sonuna doğru geldik ama hemen veda etmek istemiyorum ben Sayın Maestro'm. Önce birlikte bir Saadettin Öktenay bestesi okuyalım. Sevil, neşelen, sevme, yanarsın, bir sarı saçı okşar kanarsın. Sonrasına daha sonra bakacağız efendim.

Evet efendim, programımızın maalesef sonuna geldik artık, veda etme vakti. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli ses sanatçıları Nevra Günay, Tuğçe Pala, Ali Turan, Celal Altınbaş ve Harun Gürbüz'ü dinledik efendim. Kıymetli sazendelerimiz kemanda Talat Er, violonselde Serdar Açın, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, tamburda Hulusi Babalık, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazda Muhammed İzgi'yi dinlediniz. Ben Suat Güney. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca. Sizlere güzel bir gün diliyor ve iki eserle veda ediyoruz efendim. Mutluluklar.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti'nin milletin emanetine bugüne kadar gölge düşürmediğini söyledi. Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesinde 100 milyonların umudu haline geldiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarına, bu parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur, sözleriyle seslendi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar, dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair En Sosyal hesabından paylaşım yaptı. Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkat çekti. Türkiye yüzyılı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz, dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilden operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve hattat Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum, dedi. Tedaviyi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz, dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kırklareli ili Lalapaşa ilçesinde bulunan yer alan enerji iletim hattı için yüksek gerilim uyarısı yayımladı. Açıklamada Kırklareli, Edirne Çimento ve Lalapaşa trafo merkezlerini irtibatlayan enerji iletim hattına yarın saat 10'dan itibaren yüksek gerilim uygulanacağı belirtildi. Bu nedenle bölgede yaşayanların can ve mal güvenliği açısından iletim hattına yaklaşmamaları ve direklere tırmanmamaları istendi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına ümmetin umudusunuz sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistin

0: Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı, yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı 73.054'e yükseldi, binlerce kişinin cenazesi ise hala enkaz altında. İsrail'i durdurmaya yönelik adımlar da atılıyor. Belçika merkezli Hint Recep Vakfı, İsrailli ırkçı bakan Ben-Gvir hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle ABD'de soruşturma açılmasını talep etti. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.56'da kaydedilen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 213'ü tutuklandı. İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Barbaros Hayrettinpaşa Camii'ndeki cenaze namazına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadir İnanır'ın eşsiz bir değer olduğunu söyledi, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump, bir kez daha Tahran'ı tehdit etti, İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. İsrail, ateşkese ve İran-ABD mutabakatına rağmen Lübnan'da işgal ve saldırılardan vazgeçmiyor. Soykırım kabinesinden aşırı sağcı yerleşim bakanı Orit Strok, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin süreceğini söyledi. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları da sürdü. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlarla yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması tavsiye ediliyor. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Kırklareli ili Lalapaşa ilçesinde bulunan enerji iletim hattı için yüksek gerilim uyarısı yayımladı. Açıklamada, Kırklareli, Edirne Çimento ve Lalapaşa Trafo merkezlerini irtibatlayan enerji iletim hattına yarın saat 10'dan itibaren yüksek gerilim uygulanacağı belirtildi. Bölgede yaşayanların can ve mal güvenliği açısından iletim hattına yaklaşmamaları ve direklere tırmanmamaları istendi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Ayşe İkiz, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar ve ayrıca akustik name programını bugün paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, udda Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi ile birlikte Hüseyini makamında ve Kürdil Cazkar makamında şarkılar seslendireceğiz sizler için. İlk eserimiz Senden Bilirim Yok Bana Bir Faide Ey Gül idi. Bestesi Tamburi Ali Efendi'ye, sözü Nevresi Cedid'e aitti. Şimdi sırada yine bir Hüseyini şarkı var. Şerif İçli bestesi, sözler Mehmet Akif Ersoy'a ait. Ezelden aşinanım ben, ezelden.

Güfte Hüseyin, Siret Özsever, beste Şükrü Tunar. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün dedik. Ve şimdi yine aynı makamdan devam ediyoruz. Ve diyoruz ki hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Necdet Atılgan'ın sözlerini Üstad Selahattin Pınar bestelemiş. Buyursunlar sevgili arkadaşlar.

Efendim, sırada yine Hüseyin'i makamında bir Muş türküsü var. Bana eşlik edeceğinizden hiç şüphem yok. Sevgili arkadaşlarımla beraber sizlere seslendireceğimiz türkünün adı: Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mahlede ölüm yok, bu ne şivandır. Şu Yemen elleri ne de yamandır. Ah o Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir?

Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sırada Erdoğan Berker'e ait bestesiyle, Ayten Baykal'a ait sözleriyle Yunus gibi var. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye. Benim sevgili büyüğüm, hemşerim, aile dostum Faruk Tınız'ı da bu vesileyle rahmetle anmış olalım. Buyursunlar arkadaşlar.

Evet efendim, şimdi sırada sözleri Üjeste Aksavrı'na. Bestesi benim konservatuardan hocam rahmetli Selahattin İçli'ye ait. Zeytin Gözlüm adlı eser var. Yine eşliklerinizi bekliyor olacağım. Zannediyorum bu ana kadar repertuarımız çok keyifliydi. Bundan sonrası için de aynı vaatte bulunabilirim.

0: TRT Name.
1: Efendim, Hüseyin'i makamındaki son eserimiz bir türküydü. Sözleri Oktay Fırat'a, müziği de Yalçın Turay'a aitti. Evet sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrar yayınını bu gece 00.00'da yani 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Evet, sırada Külüc Asker şarkılarımız var. Geçiş taksimi için mikrofon Aydın Varol'da.

Bir Avni Anıl şaheseri, Güfte Turhan Oğuzbaş benim en çok sevdiğim Kürdice askerlerden bir tanesiydi. Ne olur akşamları gel sen otursan yanı başıma dedik ve Selahattin İnal bestesiyle devam ediyoruz efendim. Dertleri zevk edindim. Benden eşe ne arar?

Kaptan Zade Ali Rıza Bey'in Kılcı Asker şarkısıyla devam ettik efendim. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir dedik kıymetli saz sanatçılarımızla birlikte. Ve sırada güfte ve beste Zeki Müren. Uzun yıllar bekledim, hakikat olduğu rüyam. Hep beraber Manolyam diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Sevgili tonmeisterimiz Birsel Acar'a da teşekkür ediyoruz efendim. Bize keyifli bir yayın yapmayı vesile olduğu için. Sevgili dinleyenlerimiz, Türk sanat müziğinin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustikname programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Ayşe Ekiz, Hüseyin'i ve Külce Asker makamında seçtiğim eserlerle sizlerleydim ve bana kıymetli saz sanatçılarımız yoldaş oldular. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, udda Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi bizlerleydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz sevgili Birsel Acar, akustik

meftunun oldum ey ve şah sen, ayrılmam artık bir lahza senden diyorum. En kısa zamanda yeniden buluşmayı diliyorum. Sevgiler, saygılar.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.
1: TRT Name.

programımıza sevilen güzel bir eserle başladık. Güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend makamında sevgili dinleyicilerimiz Affetmem Asla Seni Emre Altuğ seslendirdi. Bu akşam yine muhteşem eserlerimizle saat 21'e kadar sizlerle olacağız. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Ritmi düşürmüyoruz ve güftesi Kemal Şakir Yakar'a, bestesi Ferit Sıdal'a ait Süzinak makamında güzel bir esere kulak veriyoruz. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz? Sizlerden de bizlere sevgi dolu, övgü dolu güzel mesajlar çoktan ulaşmaya başlamış. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç selamlarını sevgilerini göndermiş. Hafta sonu akşamları vazgeçilmezimiz olan programınızı sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, ekibimize ve tüm şarkı severlere armağan ediyor. Konya Akören'den İlkay Karabiber, mutlu yayınlar diliyorum, iyi ki varsınız, şarkılar program muhteşem, ellerinize emeğinize sağlık demiş. Sıradaki eseri tüm dostlarımıza armağan ediyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca da bizlerle birlikte, o da sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı radyoları başında bu programı dinlemekte olan görme engelli arkadaşlarına, TRTname dostlarımıza ve ekibimize armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. Güzel bir pazar akşamından içten sevgiler demiş Hatice Tuncer, sağlıklı, mutlu ve huzurlu, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Facebook'ta karşıma çıktı Hatice Tuncer'in doğum günü sanıyorum. Eğer doğum gününüzü Hatice Hanım, bana bir iletit daha gönderin. Doğum gününüzü kutlamış olalım programımızda. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş, sıradaki eseri name dostlarımıza armağan ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, program demeye geçen herkese teşekkürler diyerek sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Adana'dan Melih Tavşan da şu anda bizi dinliyor. İnsanların sizi ve programınızı ne kadar çok sevdiğini, programın başlamasına bir saat olmasına rağmen mesajlarla destek olmasından anlayabiliriz demiş. Bu sevgi parayla satın alınabilecek bir sevgi değil. Gündüzü çok sıcak ama şimdi biraz daha sıcaklığın yerini serinliğe bıraktığı Adana'dan herkese kucak dolusu sevgiler demiş. İçten sözleriniz için çok teşekkür ediyorum Melih Bey. Eksik olmayınız. Müthiş eserler dinleyeceğimize eminim demiş. Sıradaki eseri ekibimize, kıymetli eşi Betül Algın Tavşan'a, kıymetli ağabeyim Numan Seymenoğlu'na demiş. O bana hiç mesajında yer vermemesine rağmen ben yine de ona armağan edeyim demiş. Bence espri yapmış Melih Bey. Hayatınızda hep güzellikler sizlerle olsun demiş. Hepimizle olsun, amin inşallah diyorum. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan öğretmenimiz de şu anda bizi dinliyor. Hepimize selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri yaz tatiline giren ve mezuniyet sevinci yaşayan tüm öğrencilere, tüm anne babalara ve tüm öğretmenlere armağan ediyor. Herkese iyi akşamlar diliyor. Sevgilerini, selamlarını göndermiş. Biz de Feryal öğretmenimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Seçil Heper sizler için seslendiriyor. Aşk dolu, sevilen, unutulmaz eseri. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu.

Seçil Heper'den dinledik. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Sırada Yaşar Özel'in sesinden dinleyeceğimiz, bizi geçmişe götüren Hüseyin'i makamında güzel bir eserimiz var. Güftesi Yaşar Miraç'a, bestesi Bilge Özgen'e ait. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sıradaki güzel eserimizi. Altın Ordu'dan Ekrem Mert iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına armağan etmiş. İyi yayınlar diliyor. Kayseri'den Mustafa Kına, bu güzel nameleri bizlerle buluşturan Akşamın Sesi ekibine, kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, name dostlarıma selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki şarkıyı tüm name dostlarına armağan ediyor. Her daim TRT diye belirtmiş. Teşekkürler. Dikili'den Güler Sunar Karahan da bizlerle birlikte hepimize gönül dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Dün bizden Yaşar Özel'den bir eser istemişti sanıyorum. Önceden hazırlamıştık listemizi. Bugün Yaşar Özel'den bir eser olduğunu belirtmiştim. Güler Hanım'a onu armağan edeceğiz. Sıradaki eseri İskenderun Çağdaş TSM Koro Şefi Zeki Kaysar, eşi Aysel Kaysar, TRT Name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Teşekkür ederiz. Samsun'dan Seniha Cengizhan, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Yine büyük bir keyifle dinleyeceğimiz Akşamın Sesinde. Sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, Atakum TSM korusundaki arkadaşlarım, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey. Bir sigara izmaritinden bir şey olmaz deme, her şey olur, lütfen ormanlarımıza ve ekin tarlalarına dikkat edelim. Trafik kurallarına uyalım diye de bize uyarıda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, oğlu Mustafa Erhan ve ekibimize armağan ediyor. Van'ın hafızası Nostalji, Van'dan selamlar olsun demiş. Sıradaki eseri Kemal Benli ve eşi Nuran Hanım'a armağan ediyor. Antalya'dan Ayşe Kaymaz sevgilerini göndermiş. Teşekkürler demiş. Sıradaki eseri ailesine, TRT Name dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, iyi akşamlar herkese, Ankara radyomuza da selamlar, sevgiler diyerek sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Yaşar Özel'in sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Ben bir küçücük sevdalı kuştum.

Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sırada güftesi Mustafa Töngemen'e, bestesi Erdin Çelikkol'a ait Nihavend makamında sevilen unutulmaz bir eserimiz var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Ordu Fas'a küp düşen köyünden Mustafa ile Aydemir kucak dolusu selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve küp düşen köyü halkına armağan ediyor. Ankara'dan Altındağ'dan Hüseyin Yüksel hepimize selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca herkese iyi akşamlar diliyorum. Tüm güzel dostlara selamlar, sevgiler demiş. Niksar'dan Selami Kabakçı sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Selami Bey, teşekkür ederiz. Bakalım, okumaya devam edelim. Kara Kimse Mahallesi'nden Kayseri'den İsmet Köklü sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, Vedat Karaaslan'a, eşine, çocuklarına, İrfan Köklü'ye, eşi Emine Hanım'a ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı bizleri selamlamış. Haftaya Edirne'mizde tarihi Kırkpınar Er Meydanı yağlı güreşler etkinliğimiz var. Merak eden, yolu düşen herkesi bekleriz demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Mithat Bey, teşekkür ederiz. Ali Rıza Kural sizler için seslendiriyor. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun.

Sırada çok anlamlı, sitem dolu, çok güzel bir eser var. Yüksel Uzel'in Ölümsüz Sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Şeyda Temuçin'e, bestesi Mahmut Oğul'a ait Nihavend makamında çok güzel sözleri var. Ne verdin ki bana, ne istiyorsun? Hep birlikte dinliyoruz.

Zekai Tunca'dan dinledik. Yüreğini tutar aşkım, sıkar aheste aheste. Güftesi Cemal Safi'ye, bestesi Vedat Yıldırım Bora'ya ait güzel bir şarkı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.32'yi gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz sevgili dinleyicilerimiz, Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Sırada aşk dolu çok güzel bir eserimiz var. Güftesi Tülay Arıcı'ya, bestesi de Tülay Arıcı'ya ait Suzi Dil makamında. Sen benim ilkbaharımsın güzelim, çiçek çiçek açacaksın kırlarda. Bu aşk dolu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz? İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu, iyi akşamlar benim sarı papatyam. Baktım saat gelmiş, yazayım dedim. Papatyamın saati gelmiş, oturdum bir yere. Kadir İnanır'ın cenazesine geldim demiş. Çok kalabalıktı demiş. Mekanı cennet olsun sanatçımız Kadir İnanır'ın, gerçekten Türk sinemasının çok ünlü, iyi bir aktörüydü. Allah'tan rahmet diliyoruz Kadir İnanır'a. İyi yapmışsınız Sıdık Hanım, gitmekle iyi etmişsiniz. Sıradaki eseri Suna Koçak teyzemize, Seven Kurtbağ Savtekin'e, gelini Demet Hanım'a, oğlu Hüsnü'ye, name dostlarımıza armağan ediyor. Bolvadin'den İbrahim Özdemir de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde, sanat müziğimizin doyumsuz namelerini kadife sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı kendisine, sarı papatyamız Dilek Hanım'a ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Murat Odabaşı'ndan da bir mesaj geldi bizlere. Güzel bir mesaj göndermiş. TRTname'nin o huzur veren, günün tüm yorgunluğunu alıp götüren klasiklerinden biridir Akşamın Sesi. İstanbul Avcılar'dan muhabbetle selamlıyorum program ekibini ve name dostlarımızı. Türk sanat müziğinin en seçkin eserleriyle akşama asil bir dokunuş yapar. Makamların içinde kaybolurken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Radyonun o eski samimi ruhunu modern zamanlara taşıyan harika bir sığınaktır. Türk sanat müziğinin asil ruhunu kelimelerin en temiz, en özenli haliyle, Türkçemizin o eşsiz ahengini musikimizin derinliğiyle harmanlayıp gönüllerimize nakşediyorsunuz. Emeklerinize sağlık diyerek güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Murat Odabaşı'na. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara Dikmen'den Semiha Kılıç Yılmaz da bizi dinliyor. Hepimizi selamlamış. Şükür yine beraberiz demiş. Karneler alındı, torunları aldık, tatil başlıyor. Kuş misal uçacağız bir yerlere, Allah ağzımızın tadını bozmasın demiş. Hepimizin ağzı tatlı olsun inşallah, amin diyorum. Sıradaki eser hepimizin olsun, iyi akşamlar canım demiş. Teşekkür ediyorum. Soğuk bir Kayseri Karakimse Mahallesi'nden hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş Osman Soygü'den.

soğuk mu acaba bilemiyorum ama ısınmış olması lazım. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Manisa'dan Salih Kurt iyi akşamlar dilemiş, hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri ailesine, Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Haftanın en güzel akşamın sesinde Ankara'dan selamlar, sevgiler demiş Tamer Alper. Sıradaki eseri ekibimize ve Name dostlarına armağan ediyor. Samsun Atakum'dan Ferda Bayrak Mete sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Abdullah Bey'e, kızı Sine'ye, Name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Sevgi dolu günler diliyor. Teşekkürler. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyorum demiş. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki de bizlerle birlikte ekibimizi, hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri Merve Kalbebek hocalarına, Hacer Kıyıcı, Nahide Çakır, Meysun Batı, Eda Ebru, Şükran Atasoy, Karaca için istemiş. Bu arada Konya'dan Hatice Tuncer'in bugün gerçekten doğum günüymüş. Sürekli programımıza yazar mesajlarını, programımız başladığından beri mesajlarıyla hep destek olur bizlere. Teşekkür ediyorum Hatice Tuncer'e. Konya'ya kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Doğum gününüz kutlu olsun Hatice Hanım. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyorum size sevdiklerinizle birlikte. Çok güzel bir şarkı, aşk dolu sanatçımız Uğur Çınar seslendiriyor sizler için. Sen benim ilk baharımsın güzelim, çiçek çiçek açacaksın kırlarda. Bu güzel eseri şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize, sevenlere, sevilenlere armağan ediyoruz.

Sırada yine güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Esen Özbey'e, bestesi Teoman Alpay'a ait Suzinak makamında. Sanatçımız Aslı Pakalınlar seslendiriyor. Gözlerinden gönlüme ılık bir bahar indi.

Akşamın Sesi muhteşem bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Sadık Şendil'e, bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Hicaz makamında hepinizin bildiği, sevdiği bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de güzel mesajlar bizlere ulaşmaya devam ediyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkara selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Semir Kelle, Feyzi Akşen, Fevziye Çöldaş, Mithat Kaykı ve ekibimize armağan ediyor. Adana Çukurova'dan Neslihan Yakar sevgilerini selamlarını göndermiş. Sağlık, huzur, mutluluk bedeninizden, evinizden hiç eksik olmasın. Akşamın Sesi muhteşem sunumuyla, hoş sesiyle, güler yüzüyle bizlere muhteşem bir akşam yaşatan Dilek Hanımcığım, hoş geldin sarı gülüm demiş. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a bu güzel içten sözleri için. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, oğlu Mustafa'ya, canından çok sevdiği kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, kıymetli torunları Arya, Kaan, Yakar ailesine ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Didim'den Suna Koçak, Suna teyzemizle

Şu anda bizi dinliyor, hepimizi, ekibimizi selamlamış, iyi yayınlar diliyor, teşekkürler. Ankara'dan Mesut Mor, hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarıyla, arkadaşlarına armağan ediyor. Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu tüm dostlarımızı selamlamış. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heybeli ve Mehmet Çimen'le akşamın sesi dinleyicilerine ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Kırşehir'den Hacı İsmet Özdemir, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Kırşehir'den selamlar, saygılar demiş. Ne güzel. Hacı da oldu İsmet Özdemir. Allah hepimize nasip eylesin. Mekke'den, Medine'den bize her hafta yazmayı ihmal etmedi. Çok teşekkür ediyoruz. Suzan Ülkü İsveç'ten bizlere kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Hepinizi çok özledim demiş. Sevgimle kalın demiş. Siz de sevgiyle kalın. Sağ salim dönün ülkemize inşallah. Selamlar. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkına armağan ediyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, TRT Name ekibine ve tüm sevdiklerime selam olsun. Sesimizin ulaştığı herkese sıradaki eser armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Çanakkale'den Sait Duran,

geldiniz diyorum. Muhteşem bir program yapıyorsunuz. Sıradaki şarkıyı Bursa'da yaşayan Ali Boztekin ağabeyime armağan ediyorum demiş. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Burdur Esenevler'den Zeki Gün sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, kendisine, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Kadriye Cangir de bizlerle birlikte nihayet beklediğimiz güzel programında Türk sanat müziğinin en güzel eserlerini zevkle dinleyeceğiz. Tebrik ediyorum. Benim için seçeceğin şarkıyı sana, ekibine ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım selamlar, sevgiler demiş. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak da bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Reyhan Baş iyi akşamlar dilemiş, İstanbul'dan bizleri selamlamış. Fanatiklik böyle olsa gerek, programı atlamak istemiyorum. Güzel eserleri zevkle dinliyorum demiş. Ne güzel, İstanbul'da da bizi dinliyorsunuz. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sıradaki eseri İlkay İbrahim Albayrak dostlarına, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Fethiye'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini kızı Fikriye, torunları Zeynep, Kerem, Eren ve Metehan'a armağan ediyor. Nide Bordan Şükrü Özdamar sevgilerini göndermiş, mutlu bir pazar akşamı diliyor. Öncelikle bu güzel programla bizlerle birlikte olduğunuz için sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar, ayrıca Zafer Özkara, Hatice Okur, Azmi Yılmaz, Recep Gayretli ve TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Nurhayat teyzemize de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çok da güzel bir şarkı armağan ediyorum size. Hatay Antakya'dan Mehmet Andı sıcak bir yaz akşamından herkese gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Hafta sonlarının vazgeçilmezi güzel program akşamın sesi ekibine iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Sıradaki şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, kendisine, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan kızı Özge Nur'a, damadı Samet'e, oğlu Berkay'a, siz değerli sunucumuz Sarı Papatya'mız Dilek Hanım'a, ekibine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Kayseri'deki tüm sevdiklerine armağan ediyor. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz bu muhteşem eseri Senede Bir Gün. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Muhteşem bir eser, muhteşem sesten, Hüner Coşkun Er'in sesinden dinledik. Rahmetle anıyoruz kıymetli sanatçımız Hüner Coşkun Er'i. Senede bir gün, harika bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Sırada yine güçlü bir sesten dinleyeceğimiz muhteşem bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Muhteşem ses, ölümsüz ses. Bence aklınıza geldi hemen. Tabii ki ondan dinleyeceğiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Sizlerden sevgi dolu iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor yine bu akşam. Çok sayıda mesajımız var. Çok sayıda yeni dinleyicimiz var. Hepsine hoş geldin diyeceğiz birazdan. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakır Ezer herkese iyi akşamlar diliyorum demiş. Sıradaki şarkıya bizleri de ortak ederseniz çok seviniriz demiş. Sevgilerini göndermiş. Bu arada ben Nedime teyzeme her zamanki gibi Sürmenedirlik köyüne kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Fikri Aksoy iyi akşamlar, selamlar, sevgiler demiş. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır en güzel akşamlar, en güzel yayınlar sizlerle olsun demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur, Emre Bakır ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Yeni dinleyicimiz Mihriye Mutaf, hoş geldiniz diyoruz. Yalkın Çobanlı için sıradaki şarkıyı çalar mısınız lütfen demiş Mihriye Çobanlı. Nereden yazdığınızı bilemiyorum ama hoş geldiniz diyorum Mihriye Hanım. Teşekkür ediyoruz. Rize'den İbrahim Yardımcı hayırlı akşamlar diliyor bizlere. Hoş geldiniz diyoruz İbrahim Yardımcı Bey'e. Sıradaki eseri istiyor bizlerden. Namet adında bir şarkı istiyorum. Tüm TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. İsteği var bizden Ebru Gündeş'ten istemiş ama bizim

oğlu Murat ve kızı İnci için istiyor. Hacı Bektaş Köşektaş köyünden Durmuş Altuntaş yeni dinleyicimiz. Durmuş Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Sevgilerini, selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri benim için çalar mısınız demiş. Harika bir eser size armağan etmiş olacağız. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Kuşadası'ndan Semiha Sevindik Varol da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz güzel sunucumuz evlerimize demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı kıymetli eşi Nurettin Bey'e, komşularına, name dostlarına, kıymetli sunucumuz Sarı Papatya'mız Dilek Hanımcığıma, kendime armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir şarkı armağan etmiş olacak. Almanya'dan Fatma Ateşok da şu anda bizi dinliyor. Sıcaklardan yanıyoruz Dilek Hanımcığım. 44 dereceyi gördük demiş. Almanya'da 44 derece. Ben de orada doğdum, yaşadım ama bu kadar sıcak olacağını tahmin etmiyordum. Güneyde misiniz Fatma Hanım acaba, hatırlayamadım. Belki Münih'te iseniz orada olabilir sıcaklık. Kolaylıklar diliyorum size. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş bize, sıradaki eseri ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Ben de size Almanya'ya kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Cemil Ünlü yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz Cemil Bey'e. Sıradaki şarkıyı Selda Çetiner ve Serap Onan için istiyorum demiş. Kütahya Emet Yenice köyünden Ömer Çetiner hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Aysel Hanım'a, misafirleri Zehra ve Yılmaz Mumcu çiftine, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andı, Salih Kurt ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Kiraz Ziyar Isparta Senir Kent'ten Uğur Heybeli iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Şevki Şahinoğlu ve Koray Heybeli'ye armağan ediyor. Taşın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan Ali Yöntem de bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Selahattin Erzi, Hüseyin Yüksel, eşi Havva Nur Hanım, bana, Meral Özsan, Zafer Özkara, Rezzan Çatalbaş'a armağan ediyor. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin'den de bize güzel bir mesaj geldi. Sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Numan Seymenoğlu'nun Pırlantası, Dilek Hanım iyi yayınlar diliyorum. Hani insan kışın yaz gelse de kendimi denizlere atsam diye bekler ya, işte ben sizi bu akşam öyle sevgiyle, özlemle bekliyorum. Sizleri evimde dinlemenin mutluluğu çok başka demiş. Çok teşekkür ediyorum Seven Hanım'a ve inanıyorum yürekten. Ben de beklediğinize inanıyorum. Çok teşekkürler. Sıradaki eseri ekibimize, kendisine, her hafta turnalarla selamlar gönderen Numan Seymenoğlu'na, can kardeşim Sıdıka Tavukçu'ya, güçlü kadınlar Vahide, kızı Azize'ye ve birbirinden kıymetli TRT Name dostlarına armağan ediyorum.

ediyorum demiş. Harika da bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Adnan Ergil'e ait muhteşem bir eser dinleyeceğiz. Hep birlikte sevgili dinleyicilerimiz, sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden. Böyle ayrılık olmaz. Bu muhteşem eseri şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan ediyoruz.

bir gün ayrılacağız. Geçip giden yılların ardından bakacağız.

yaşanmaz. Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede?

nerede? Hani huzur buldum? Güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin? Şimdi neredesin, nerede? Ah, hani verdiğin sözler? Hani ellerin nerede? Hani huzur bulduğum güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin? Şimdi neredesin? Nerede? Nerede?

Çok güzel eserler dinledik sevgili dinleyicilerimiz peş peşe. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Halil Karaduman'a ait bu muhteşem eseri Nalan Altınör seslendirdi. Saatlerimiz 20.12'yi gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda tüm hızıyla devam ediyor. Sırayı Hüzzam makamında harika bir eser alıyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Nahit Hilmi Özeren'e, bestesi Yesari Asım Arso'ya ait. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Bolu'dan Bedrettin Karaman, Bolu'dan selamlar olsun programınızda dilerim. Bir hüzzam eser olsun, dinleyicilere armağan olsun. Gönüller özlem, ayrılık sitem, sevgi gibi duygularla dolsun demiş. Tam da sizin dediğiniz gibi oldu. Sevgi, özlem, hicran dolu bir eser gelecek birazdan. Niksar'dan Selami Kabakçı sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Selam Bey, teşekkürler. Balıkesir'den Müjgan adı güzel Yerce, mutlu akşamlar, akşamın sesini dinliyorum, teşekkürler, sevgiler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Arzu Karaçelik hayırlı akşamlar dilemiş bizlere, Urla'dan selamlamış. Evimize neşe veren Dilek Hanım'a, emeği geçen ekibine çok teşekkür ediyorum. Güzel eserleri tüm dinleyenlere, kendime, eşim Murat Bey'e, bizim için çok kıymetli, sevgisi her zaman kalbimizde olan canım seven Savtekin anneme ve sessiz dinleyicilere de armağan ediyorum. Dilek Hanım sağlıkla kalın inşallah demiş, teşekkür ediyorum. Ayhan Aşkın bizlere Mersin Mezitli'den sevgi

Biz teşekkür ederiz. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, tüm koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Ayrıca Çay Cuma'da bulunan canım arkadaşım Saffet Bilir ve Adana Ceyhan'da yaşayan can arkadaşım Mustafa Ekiz'e de armağan olsun demiş. Gaziantep'ten Nail Satıl da bizlerle birlikte, güzel bir pazar günü Gaziantep'ten selamlar demiş. Abdülkadir Meragi, 3. Selim Dede Efendi, Şevki Bey, Saadettin Kaynak, Avni Anıl, Hacı Arif Bey ve onlarca güfte yazarının, bestekarın mekanları cennet olsun demiş. Amin diyoruz. Hayatta olanlara sağlıklı yaşamlar dilerim. Onların sayesinde hala yüzlerce eseri dinliyoruz. Bunları bizlere hala dinlettiğiniz için Dilek Hanım'a ve tüm yayın ekibine teşekkür ederim. Alaaddin Yavaşça bestesi Ne Bildin Kıymetim, Ne Bildin Kıymetin eserini dinletirseniz sevinirim demiş. O eserimizi zaten programlarımızda ara ara dinletiyoruz Nail Bey. İnşallah diğer programlarımızda bu isteğinizi yerine getiririz. Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte, güzel bir yayın diliyorum. Beni çok mutlu ediyorsunuz demiş. Gün akşama doğru giderken sizleri dinlemek başka bir sefa. Kulaklarıma doluyorsunuz, kalplerime doluyorsunuz. Sizi zevkle, heyecanla dinliyorum. Sevgiler bu güzide nadide yayın ekibine selamlar, sevgiler demiş. Biz teşekkür ederiz. Sevgiler Muharrem Bey'e, sıradaki eseri ekibimize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Banu Arıcı, merhaba Dilek Hanım, güzel bir pazar akşamından içten sevgiler demiş. Bugün annem Hatice Tuncer'in doğum günü. Annem için Zeki Müren'den bir şarkı çalabilir misiniz demiş. İyi yayınlar dilemiş. Zeki Müren'den harika bir eser dinledik. Hatice Hanım'a da zaten güzel bir eser armağan etmiştik. Bunu da inşallah mutlaka dinlemiştir Hatice Hanım. O şarkı da armağan olmuş olsun ona. Adana'dan Selahattin Erzi'den de yine güzel bir mesaj geldi. Karataş'tan, her zaman pazar akşamı olduğu gibi bu akşam da arkadaş grubumuzla beraber balkonda oturmuş çaylarımızı yudumlarken Akdeniz'in masmavi sularını seyrediyor. Radyomuz açık, akşamın sesinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Programı güzel Türkçesiyle sunan, renk katan Dilek Hanım'a ve teknik yönetmenimiz Soner Yiğit'e sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de size sevgiler, selamlar. Hem size, eşinize ve arkadaş grubunuza. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Ayvalık'tan Şengül Polat, kıymetli güftekarımız, bir mesaj göndermiş. Sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Sıradaki eseri değerli bestekarım ve çok kıymetli kardeşim, TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı ve bestekar Celal Abacı'ya, eşi sevgili Leyla'cığıma armağan ediyorum. Sımsıcak ve samimi sunumuyla yine akşamın sesi programını sunan siz, imzanızı atıyorsunuz. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun demiş. Çok teşekkürler bu içten mesajınız için. Hatay Dört Yol'dan Bingül Çelebi selamlarını göndermiş. Zevkle dinliyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sivas Merkez Gazi Köyü'nden Rüveyda Coşkun, yeni dinleyicimiz Rüveyda Hanım'a hoş geldiniz diyoruz. Sivas'a sevgilerimizi gönderiyoruz. İzmir'de yaşayan, şu anda köyde yazlığına gelen sevgili enişten Mehmet Ali Tirit için bir eser rica ediyorum demiş. Sevgilerini, selamlarını göndermiş. Kırşehir Kaman'dan İlhami Demir Koparan, yeni dinleyicimiz İlhami Bey, hoş geldiniz diyoruz. Bu arada teknik yönetmenimiz Soner Bey de Kamanlı. O da size sevgilerini, selamlarını göndermiş. Gönderiyor. Kocaeli Kartepe'den Ayhan Demir, sizleri dinliyoruz. Oğlum Mert sizi çok seviyor, zevkle dinliyor. Oğlum Mert Demir'e bir selam gönderirseniz çok seviniriz, bekliyoruz. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar demiş. Ayhan Demir de yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz. Oğlunuz da beni dinliyor, ne mutlu. Ona da güzel bir şarkı armağan edelim. Bu şarkıyı size armağan edelim. Daha sonraki şarkılardan birini de oğlunuza armağan edelim. Bu arada 2 Temmuz'da kızım Beril'in doğum günü, doğum günü mesajı gönderirseniz çok seviniriz demiş. Ben birazdan kızınız Beril için ve oğlunuz Mert için bir

mesaj göndereceğim ve güzel bir şarkı armağan edeceğim. Sıradaki şarkıyı Ayhan Bey size armağan ediyorum. Eskişehir'den İsmail Hakkı Hayat, güzel bir pazar günü sevgi, sağlık, mutlulukla akşamın sesini dinliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Ekibinize, tüm dinleyenlere selamlar göndermiş. Bozüyük ve Tavşanlı'da bulunan sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş ve yine çok da güzel bir şiir göndermiş İsmail Hakkı Hayat. Gel de yanma ey ruhu güzelim, şiirin başlığı. Sitemkar ruhum derdin nedir desem, sana olan aşkın vefasızlığı yoruldum. Gönlümün baharı hazan rüzgarı oldun, gel de yanma ey ruhu güzel gönlüm. Okumanızı istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Çok da güzel bir şiir. Antalya'dan Ali Kılıçkıran tüm Name dostlarını selamlamış, sevgilerini göndermiş. Her kim TRT Name'yi dinliyorsa iyi bir insandır ve sıradaki eser tüm iyi insanlara gelsin diyerek de çok da güzel bir mesaj göndermiş Ali Kılıçkıran. Teşekkür ediyoruz. Sanatçımız Bahadır Özüşen sizler için seslendiriyor. Zamanla belki geçer bu aşk da hicran da.

Sırada güzel bir saz semaisi var sevgili dinleyicilerimiz. Kürdili Cazkar makamında hep birlikte dinliyoruz.

Kemençe Civasilaki'ye ait Kürdilicaskar makamındaki güzel saz semaisinin ardından muhteşem bir Kürdilicaskar eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Baki Süha Edip.

Beyboğlu'na, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait harika bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz, sizlerden bizlere. İletilerde ulaşmaya devam ediyor. Uşak'tan Meral Özsan iyi akşamlar dilemiş, iyi yayınlar diliyorum size demiş. Zevkle, gönlümüzle dinliyoruz. Bu akşam sizlerden güzel bir eseri öncelikle eşim Erol Bey'e, bana, canım yapımcımız güzel kardeşim Dilek Hanım'a, Nesrin Ilıcak, Nurten Şen, Merdan, Hatice Tuncer, Feyzi Akşen, İbrahim Özdemir, Mehmet Andız, Hüseyin Yüksel, Mustafa Aylı Aydemir'e ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı da bizlere ta kilometrelerce uzaktan selamlarını göndermiş her hafta olduğu gibi. Biz de Japonya'ya, Yamaç Şahin Bostancı'ya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sıradaki şarkıyı öncelikle Türkiye'nin biriciği Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve ekibine, dünya tatlısı Fazilet Anne'ye ve onu Yeşilyayla köyündeki evlerinde misafir eden Remzi Ayşe Kartal çiftine, Hatice Okur'a, Erol Meral Özsan çiftine, İzmit'in en tatlı ablası Gülten ablama armağan ediyorum. Kabul edin lütfen demiş. Çok da güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Reyhan ve Haldun Baş çiftine, Piraye Musaoğlu Özgün, Seniha Cengiz San, Seven Kurtboğan Savtekin, Suna Koçak teyzeye, ekibimize ve bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. Fethiye'den Eylem Erdoğan da bizlerle birlikte, iyi yayınlar diliyor. Bir yandan temizlik yapıyorum, bir yandan sizi dinliyorum demiş. Kolay gelsin diyorum. Sizin seçtiğiniz bir eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. Ali Nihat Atik'ten de güzel bir mesaj ulaştı bizlere. Manisa'dan bizlere selamlamış. Bazen çocuğa sorarlar, anneni mi yoksa babanı mı çok seviyorsun? Hatta dede veya nine de varsa herkesi süzer, cevap vermekte zorlanır. Sonunda ya içinde tutar o sevgiyi saklar ya da birini gösterir. Şimdi bizler de iyi bir TRTname dinleyicisiyizdir ama birisini kendimize yakın buluruz, dinleriz de dinleriz. Çünkü o konuşma ahengi bizleri mutlu kılar ve tabii ki o ses bize Dilek Hanım'dan daha güzel gelir sanki. Şarkı seçimleri de cabası. Ali Nihat Atik Manisa demiş, sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel içten mesajınız için ben de sizleri çok seviyorum. Sıradaki şarkıyı ortak olayım ve dostlarımızla paylaşmış olayım. Teşekkür ederim. Sağlıkla, mutlulukla kalın efendim demiş. Ben teşekkür ediyorum tekrar bu güzel mesajınız için. Gülsefa Koçyiğit Can Bolat bizlere Erdek'ten gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Dünün telafisi olarak bu akşam, akşamın sesiyle, zarif sunumlarınızla değerli gönüllere takdim edeceğiniz değerli eserleri canı gönülden dinlemenin hazzıyla siz ile kanıma gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Rize'den Selma Temizkan da bizlerle birlikte, hoş geldiniz çayın diyarına, şehrine demiş. Sıradaki eseri bize, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına, kara, hava, deniz askerlerine, gazilerimize, polislerimize, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hastalarımıza, üreticilerimize armağan ediyorum. Türk Hava Kuvvetlerimizin 2235. yaşı kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz bu güzel mesaj için. Ve İzmir'den Hülya Genç'ten de bizlere güzel bir mesaj ulaştı, tatlı bir mesaj. En güzel akşamlar Ankara Radyosu programının ışığı, akşam güneşi sevgili Dilek Hanım, sevgimdesiniz, sarışın aşk. İzmir'den sevgiyle demiş, işte bayıldığım, sevdiğim mesaj sarışın aşk. Çok teşekkür ediyorum, ben de size selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Az önce Ayhan Demir'in bir mesajını okumuştum. Sürekli sizi dinliyoruz, oğlum Mert sizi çok seviyor demişti ve kızı Beril'in 2 Temmuz'da doğum günüymüş, şimdiden doğum gününü kutlamak istemiş babası. Beril'in doğum gününü şimdiden kutluyoruz, sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyoruz. Mert Demir'e de, oğlunuza da selamlarımızı gönderiyoruz ve aşk dolu güzel bir eser armağan ediyoruz size. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş bizlere. Erciş'ten Oktay Hançer de şu anda bizleri dinliyor. Ailece hoş sohbetlerle sizi dinliyoruz demiş. Eşsiz eserlerle hanelerimize huzur katıyorsunuz diyerek sıradaki

ki eseri eşi Mihri Didem, çocukları Elif, Esma, ekibimize, bana ve tüm Nami dostlarına armağan ediyor. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem hepimizi selamlamış, sıradaki eseri herkese armağan ediyor. İstanbul'dan Nazire Metin, herkese iyi akşamlar diliyorum, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Büyük bir zevkle dinliyorlarmış, teşekkür ediyoruz. Adana'dan Sevda Demirhan ekibimizi selamlamış. Ömrümü ömür, gönlümü huzur katan, hayatımın anlamı eşim Akif'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Aşk dolu bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, kıymetli annesi Fatma Hanım'a ve tüm Nami dostlarına armağan ediyor. Ve yine Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan her zamanki gibi tatlı, güzel, değişik bir mesaj ulaştı bizlere. Adana'dan Telli Turnalar eşliğinde selamlar. Gönlümüzün sarı bülbülü, pırlantamız, gönül bahçemize konmuş güzel sesiyle bizleri çoktan mutluluk sarhoşu etmiş ve ancak haftaya cumartesi kendimize geliyoruz. Bu duygularla melekler gibi sevilen kıymetli şahsınızı Allah'a emanet ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, eksik olmayın, bu güzel içten mesajınız için çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri kıymetli Seven Hanım'a, Melih Tavşan eşi Betül Hanım'a armağan ediyorum, TRT Name dinleyicilerine sevgilerimi sunuyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Aylin Şengün Taşçı sizler için seslendiriyor muhteşem şarkıyı. Başka söz söylemem aşktan yana ben.

İletilerinizi okumaya devam ediyorum. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı bize eşi Saynur Hanım'a, torunları Duygu Kıvanç, Elif Göktuğ, Selcan Efe, Elanur Yiğit, Yağız Özçelik'le kardeşi Mükremin Öztürk, kıymetli ağabeyi Rıfat Coşkun Cüceloğlu'na armağan ediyor. Trabzon'dan Fatma Yıldız sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri sevgili eşim Uğur'a hediye ediyorum demiş. Fatma Yıldız Trabzon'dan yeni dinleyicimiz. Fatma Hanım'a da hoş geldiniz diyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Kuşadası'ndan Servet Şahin sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Ordu'dan Leyla Çabuk da şu anda bizlerle birlikte bizi dinliyor. Sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Recep Günay, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Yeni dinleyicimiz Recep Günay'a da hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki eseri hayat arkadaşı Lütfiye Sultan'a armağan ediyor. Balıkesir Akçay'dan Cevat Özcan, iyi akşamlar dilemiş, selamlarını, sevgilerini göndermiş. Program yapım ekibine ve akıcı sunumunuz için Dilek Hanım size teşekkürlerimizi gönderiyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tavşanlı Tunç Bilek'te 18 yıl birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımıza ve dostlarımıza ve TRTname dinleyicilerine sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Sevgiler gönderiyoruz demiş. Teşekkürler. Maşite Demirhan Bozbulut Adana'dan bizleri selamlamış, muhteşem ekibe sevgiler demiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, Demirhan ailesine armağan ediyor. Almanya'dan Muzaffer Tekik de şu anda bizlerle birlikte programımızı dinliyor. Güzel akşamlar dilemiş. Almanya'dan sevgiler, selamlar demiş. Neveser Kökteş'e ait bir eser dinletirseniz çok mutlu olurum demiş. Eser sizlere ve musiki dostlarına armağandır demiş. Teşekkür ediyorum. Size Yusuf Nalkesen imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında ölümsüz bir eser armağan edeceğim. İnşallah Neveser Kökteş'ten haftaya dinlerseniz bir şarkı armağan edeceğim Muzaffer Tekik. Almanya'ya kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ülkü Demirhan Ergü, cumartesi pazar akşamları sizin güzel sesiniz ve seçtiğiniz güzel namelerle çok mutlu oluyoruz. Bizleri bir araya getiriyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ediyorum. Zaman bize şunu öğretir: hiçbir şey kalıcı değildir ama her şey iz bırakır ve o izler bizim gerçek hikayemizdir diyerek de anlamlı bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Yusuf Nalkesen'e ait demiştik Muhayyer Kürdi makamında. Çok güzel bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Behiye Aksoy'un ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin.

Akdeniz'in incisi Antalya'dan turunç kokulu sevgiler, selamlar Ulaş Tatici Okur'dan bizlere. Antalya'dan bir kahve fincanı kadar sıcak, çiçekler kadar zarif program sunucumuz, gönüllerimizin sultanı sevgili Dilek Hanımcığıma, teknik ekibe, TRT Name dostlarıma sevgiler, selamlar. Hayatın telaşı arasında kalbimize iyi gelen akşamın sesi, doyumsuz şarkılar eşliğinde gönüllerimize serinlik verirken, bugün doğum günü olan sevgili adaşım Hatice Tuncer'e sıradaki eseri armağan etmek isterim demiş. Çok da güzel bir eser armağan etmiş olacaksınız sevgili Hatice Okur. Ayrıca fazilet anneme, eniştem ve kız kardeşim Ayşe Remzi Kartal, Yamaç Şahin Bostancı'ya İbrahim Özdemir, kıymetli hemşehrim Şükrü Özdamar, Hüseyin Yüksel, Feyzi Akşen, Ayla Seyhan'a armağan ediyorum. Mutlu akşamlar diliyorum. Gönüllerimizin Sultanı Dilek Hanım, teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ediyorum Hatice Okur'a bu güzel mesajı için. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. İyi yayınlar dilemiş bize. Güfte İlhan Behlül Pektaş, beste Avni Anıl, makam Kürdili Hicazkar. Mine Geçili sizler için seslendiriyor, muhteşem bir eser. Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler.

Kaman'dan yeni bir dinleyicimiz katıldı programımıza sevgili dinleyicilerimiz. O da bize demiş ki sizleri Kaman'dan dinliyorum, İlhami Demir Koparan ben, kafam dinleniyor, sizler var olun demiş. Teşekkür ediyoruz yeni dinleyicilerimize, tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bu arada kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletiler bizlere ulaşıyor. Kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zekai Tunca hocam İstanbul'dan yine bir mesaj gönderdi. Teşekkürler Dilek Hanım, bu müziği yazan, besteleyen, seslendiren müzisyenlerin emekleri adına kendi adıma teşekkürlerimle araştırmacı dikkatinizi kutlarım demiş. Zekai Tunca hocama çok teşekkür ediyorum. Her zaman güzel mesajlar gönderiyor. İyi ki varsınız hocam. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Yine İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan da bir mesaj geldi. Yaz mevsiminin en güzel günlerinden biri ve bugün tabii ki Dilek Tarık Yahya. Tüm akşamın sesi dostlarıma iyi akşamlar, sevgiler. Bu akşam yine 10 numarasınız. Radyolarımızın kraliçesi Dilek Hanım, yeni haftanın gönlünüzce olmasını diliyorum. Tüm güzellikler sizlerle olsun demiş. Uğur Çınar'a çok teşekkür ediyorum. Kıymetli sanatçımıza sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Adalardan bir yar gelir bizlere. Yesari Asım Arsoy'a ait Hicaz makamındaki eseri Muazzez Ersoy seslendiriyor.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi dinleyeceğiz birazdan. Dürriyem'in Güğümleri Kalaylı, Mediha Şensancakoğlu seslendirecek, Hüzzam makamında bir eser. Okuyamadığım mesaj kalmışsa lütfen kusura bakmayınız. Bazen mesajlar görünmüyor ya da yeri değişiyor, yenilememiz gerekiyor. Bizi dinlediğiniz için, bizimle olduğunuz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gelecek hafta cumartesi akşamı iple çekeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Gelecek hafta cumartesi akşam, akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Eski Musiki.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den sesleniyoruz. Programımız Eski Musiki'yi dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burcu Göktürk'ün seslendireceği şarkılara eşlik edecek olan sanatçılarımız Viola'da Manolya Şensesli, Klasik Kemençe'de Mehmet Yalgın, Ud'da Tunca Yüksel, Kanun'da Mehmet Dönmez. Tomaisterimiz Burçin Aktürk'ün, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Efendim bugün Eski Musiki'de Haziran ayında yitirdiğimiz bestekarların eserleriyle onları yad edeceğiz. Programımıza arşivden kaydımızla başlıyoruz. Mesut Cemil, Yorgo Bacanoz, Cevdet Çağla, Feyzi Aslangil ve Fahire Fersan'ın müşterek icralarıyla tamburi Refik Fersan'ın Selmek makamında bestelediği Saz Semai.

Şimdi sanatçımız Mehmet Dönmez'in kanunuyla yapacağı Taksim'e kulak verelim. Ve akabinde Fehmi Tokay'ın Bayati şarkısını seslendirmek üzere Burcu Göktürk gelecek mikrofona. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen, işvene kurban olayım.

Yine Fehmi Tokay imzalı Hüseyin'i bir şarkı var sırada kıymetli dinleyenler. Güfte Erzurumlu Emrah imzalı. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara dağlara.

Bestesi ve güftesi Hacı Arif Bey imzalı Muhayyer şarkıyı icra ediyor şimdi sanatçılarımız. İltimas etmeye yâre varınız, kula kul oldum, aman kurtarınız.

Kıymetli dinleyenler, banttan bir kayda kulak verelim istiyoruz şimdi de. Refik Fersan'ın Mesih Bey'in güftesinden bestelediği Tahir Buselik şarkısını Necmi Rıza Ahıskan seslendiriyor. Canlandı hayalimde o şu sazı elinde. Andım da geçen günleri sevdalar elinde.

İzmir'den yayınladığımız Eski Musa Kayı'da Hüzzam makamında bir cin uçan Tanrı korur şarkısı var sırada. Güfte şairi Ali Ulvi Kurucu. Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla, hicranımı kalbimde inancın gibi sakla. Öncesinde sanatçımız Tunca Yüksel uduyla taksim ediyor.

Efendim şimdi taş plaktan bir kayda kulak verelim. Fehmi Tokay'ın Buselik şarkısını Münir Nurettin Selçuk seslendiriyor. Aman cana beni şadet, terahüm eyle, imdad et.

Eski musikide sanatçımız Mehmet Yalgın'ın Kemençe Taksimi akabinde Avni Anıl'ın Şinasi Önal'ın güftesinden bestelediği Nihaven şarkısını seslendirecek solistimiz. Her seher goncalar açtıkça solan gül dökülür. Eski sevda yarasından yeni bir aşk görünür.

Aşk bu değil, yapma güzel. Sen insanı güldürürsün. Yine bir Avni Anıl şarkısı dinledik. Bu kez sözler Rüştü Şardağ imzalıydı. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, Viyola'da Manolya Şensesli'ye, Klasik Kemençe'de Mehmet Yalgın'a, Ud'da Tunca Yüksel'e, Kanun'da Mehmet Dönmez'e ve ton maisterimiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek musiki ile kalınız diyoruz ve Seyyan Oskay'ın Taş Plağı okuduğu dramalı Hasan Hasgüler'in Nihaven şarkısıyla veda ediyoruz. Felekten saadet çalınmaz cicim, gönüller alınır satılmaz cicim.

0: TRT Name.
1: Müzikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda müzikimizi emanet aldığımız usta seslere kulak veriyor. Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini seslendiriyoruz. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte cumartesi günleri 16.05'te TRT Name'de.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunca Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Bayati Araban makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Yahya Geylan, Mehmet Şafak, Güldehen Marmara, Şeniz Güneş ve Ümit Koroğlu. Ara taksimini kemanla Mehmet Düzağır yapacak.

akşam rüyamda Leyla'yı gördüm. Derdini ağlarken yanan bir muma. İpek saçlarını elimle ördüm ve bir kement gibi taktım boynuma. Bu akşam rüyamda Leyla'yı gördüm. Leyla, ela gözlü bir çöl ahusu. Saçları bahtından daha siyahtır. Kurmuş diye sevda yolunda pusu, döktüğü gözyaşı

çektiği ahtır. Leyla, ela gözlü bir çöl ahusun. Bir damla inciydi kirpiklerinde. Aşkın ıstırapla dolu rüyası. Bir başka güzellik var kederinde. Bir başka alem ki ruhunun yası. Sessiz incileşir kirpiklerinde.

Kıymetli dostlar, sevgili dinleyenlerimiz, mehtabın denize usul usul döküldüğü, yakamozların gece ince bir sır gibi işlendiği bu vakitte, mehtapta yakamozlardan hepinize sevgi ve muhabbetle merhaba. Haziran ayının bu ılık, samimi ve insanın içini ısıtan güzel gecesinde yine musikinin o şifalı, zamansız ve birleştirici çatısı altında yeniden buluştuk. Radyolarını yeni açan, dünyanın dört bir yanından sesimize ses, nefesimize nefes olan tüm dostlarımıza en içten sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz önce Ay Işığı grubu ve Mine Geçili'nin duru sesiyle programımıza çok güzel bir eserle başladık. Ahmet Muhip Duranas'ın Leyla'ya dair o iç

dizelerine Halil Karaduman'ın Kürdi makamındaki nameleri eşlik edince gecenin içinde hem şiirin hüznü hem musikinin inceliği duyuldu. Bu gece mehtapta yakamozlarda konumuz Leyla. Kimdir Leyla? Bir kadının adı mıdır? Yoksa aşkın, hasretin, kavuşamamanın

iç yangınının insanın kendini aşan arayışın adımıdır. İşte bu kadim sorunun en güzel cevabını Türk musikisinin iki büyük efsanesi, Vecde Bingöl'ün zarif dizeleri ve Üstad Saadettin Kaynağ'ın Segah makamındaki o ölümsüz şarkısı vermiş. Mustafa Sağyaşar'ın sesinden dinliyoruz. Leyla bir özge candır, kara gözlü ceylandır, doyulmaz hüsnü andır, kanılmaz bir içim su. Leyla, Leyla, ah Leyla. Dillerde söylenen o, yollarda gözlenen o, yürekten özlenen o, her gönülde o arzu. Leyla, Leyla, ah Leyla. Aşıklar levent olsa, sevdalar kemend olsa, birbirine bend olsa, ele geçmez o ahu. Leyla, Leyla, ah Leyla.

Kıymetli dostlar, bu gece mikrofonlarımızdan gönüllerinize yüzyılları aşıp gelen bir hikayeyi fısıldamak istiyoruz sizlere. Çöllerin rüzgarında savrulan, aşkın ateşiyle yanıp tutuşan, şiirlere, şarkılara konu olan o büyük hikayeyi. Leyla ile Mecnun'u. Aynı okul sıralarında yan yana oturan iki küçük çocuktur onlar. Biri Kays, diğeri ise güzelliğiyle çölün karanlık gecesini aydınlatan Leyla. Okul yolunda göz göze geldikleri o ilk an, zaman adeta durmuştur.

Kelimeler susmuş ve dünya üzerindeki en sessiz, en derin musiki kalplerinde çalmaya başlamıştır. Daha o çocuk yaşlarında birbirlerinin ruhuna mühürlenirler. Ancak kader, bu iki saf yüreğin arasına aşılması imkansız duvarlar, bitmez tükenmez mesafeler koyacaktır. Leyla'nın ailesi bu aşka izin vermeyecek ve Leyla'yı Kays'tan koparıp uzaklara götürecektir. Leyla'sından, o hayat ışığından ayrı düşen Kays için artık ne şehrin, ne sarayların, ne de parıltılı hayatın bir anlamı kalır. Dünyadaki her şeyi, herkesi geride bırakıp kendini çöllere vurur. Çölün o kavurucu sıcağında, kızgın kumların üzerinde sadece tek bir ismi sayıklayarak yürür. Leyla, Leyla. Bu halini görenler, aklından çıkmış, aşkla delirmiş anlamına gelen o meşhur isimle seslenirler. Mecnun. Babası onu bu dertten kurtarmak için Kabe'ye götürür. Fakat Mecnun, aşkının dinmesi için dua etmek yerine gönlündeki yangının daha da artmasını diler Allah'tan. Leyla ise kendi dünyasında aynı sevdayı sessizce taşır. Onun gönlü de Mecnun'dadır. Fakat kader bu iki aşığı uzun ve çetin bir yolun iki ayrı ucunda bekletir. Mecnun çöllerde yapayalnız kaldıkça içindeki Leyla sevgisi o kadar büyür, o kadar büyür ki artık çektiği acı bile ona tatlı gelmeye başlar. Çünkü o çölün sessizliğinde aşkın en saf, en temiz haline aşık olur. Kalbi tamamen Leyla ile dolar. Derler ki yıllar sonra Leyla bir yolunu bulup çöle gelir. Mecnun'u arar, bulur ve tam karşısına dikilir. Mecnun der. Bak, uğruna çöllere düştüğün, gecelerce ağladığın Leyla'n geldi. Karşındayım. Mecnun yavaşça başını kaldırır ama karşısındaki kanlı canlı Leyla'ya bakmaz bile. Gözlerini gökyüzüne çevirir ve o her şeyi özetleyen cevabı verir. Sen Leyla'ysen der. Çekil önümden. Benim gönlümde yıllardır büyüttüğüm, her nefesimde andığım o Leyla kim? Ben, benim içimdeki Leyla'yı buldum. Sen kimsin? Şimdi Haydar Telhüner'in Muayyer Kürdi makamındaki eserini Gül Yazıcı'dan dinliyoruz.

Sevgili dostlar, asırlar önce çölün kızgın kumlarında kalbe düşen o aşk ateşi gün gelir Anadolu'nun bağrında, bozkırın ortasında başka bir sesle yeniden duyulur. İşte bozkırın tezenesi Neşet Ertaş da bu kadim hikayeyi yalnızca türkülerinde anlatan bir sanatçı olarak kalmaz. Onun Leyla'sı hayatının tam ortasında duran gerçek bir sevda, gerçek bir gönül imtihanı olur. Bu yüzden Neşet Ertaş'ın sesinde Leyla'yı duyduğumuzda bozkırın rüzgarını, ayrılığın sessizliğini, insanın içini yakan o derin sızıyı da duyarız. Hikaye 1960'lı yılların Ankara'sında bir gazino sahnesinin ışıkları altında başlar. Genç Neşet, Leyla'yı gördüğü o ilk anda tıpkı asırlar önce Mecnun'un Leyla'yı görüp de bütün varlığını o sevdaya adaması gibi Neşet de gönlünü o anda mühürler. Fakat bilirsiniz ki bu topraklarda büyük sevdaların yolu hiçbir zaman kolayca açılmaz. Neşet Ertaş'ın babası büyük usta Muharrem Ertaş bu evliliğe sıcak bakmaz. Neşet Ertaş ise içindeki o büyük sevdadan vazgeçmek istemez. Baba ile oğul arasındaki bu muazzam gerilim türkülerin o en içten dünyasına dökülür. Muharrem Ertaş'ın "Evladım, Leyla bir yabancı kızı alma" dediği o yanık bozlağına karşılık Leyla'sına duyduğu o sarsılmaz bağlılığı Neşet Ertaş da şu dizelerle haykırır. Aşkın deryasına daldım dalalı Leyla, Leyla. Tüm engellere rağmen Neşet'le Leyla evlenirler. Yuvaları Döne, Canan ve Hüseyin adında üç güzel çocukla şenlenir. Ancak yoksullukla, hasretle ve ailevi baskılarla gölgelenen bu çetin evlilik yaklaşık 10 yıl sonra sona erer. 1970'li yılların başında yolları tamamen ayrılır. İşte bu büyük kopuşun, bu derin yalnızlığın ardından Neşet Ertaş sazıyla gök

Yüzüne bıraktığı ölümsüz eseri. Yazımı kışa çevirdin. Karlar yağdı başıma Leyla'm. Viran oldu evim barkım. Baykuş kondu taşıma Leyla'm. Leyla'm yar, aslanım yar, hanım yar diye devam eden Şaheser'le birlikte daha pek çok eseri tek başına kaleme alır ve sazıyla feryat eder. Öyle bir eserle kalmaz Leyla'sına yazdığı türküler. Sık sık dile getirir o büyük derdini sazının telleriyle. Neşet Ertaş için Leyla bir ömür boyu dilinden düşmeyen, her türküde yeniden filizlenen büyük ve kutsal sazının adı olur. Ama tüm bu sitemlerin, hasretlerin, gurbet akşamlarının arasında bir türkü daha vardır ki o ilk bakışın, o kara gözlere vurulmanın aşkın en hesapsız, en saf halini anlatır bize.

Sevgili dostlar, Neşet Ertaş'ın Leyla'ya seslenişinde yalnızca bir sevda yok. Kadına duyulan derin bir saygı, incelik ve gönül terbiyesi de var. O sevdiğini anlatırken incitmemiş, ayrılığı söylerken kırıp dökmemiş, kadını hayatın en kıymetli yerinde görmüştür. Bizlere emanet ettiği veciz sözü bu bakışın en güzel ifadesidir. Kadın insandır, biz insan.

Biz de bu gece Leyla'nın şahsında sevdasıyla, emeğiyle, sabrıyla ve varlığıyla hayatımıza anlam katan tüm kadınları saygıyla selamlıyoruz. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı da rahmetle, minnetle bir kez daha anıyoruz. Bu gece radyolarının başında bizlere eşlik eden tüm dostlara gönülden teşekkür ediyoruz. Sesimizi evlerinize, yollarınıza, gecenize konuk ettiğiniz için İyi ki varsınız. Yeri gelmişken TRT Nami'nin sosyal medya hesaplarından Mehtap'ta Yakamozlar bildirilerinin hemen altına duygu ve düşüncelerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Merakla bekliyor olacağız. Mehtap'ta Yakamozlar gecesinde Leyla'yı konu aldık bu gece. Son şarkımızı da yine Leyla'yla tamamlamak istiyoruz. Zeki Duygulu'nun Hicaz eserini Müzeyyen Sener'den dinleyelim. O unutulmayan kendine has yorumuyla.

Haftaya aynı saatte, aynı gönül diliyle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Dün gece bir bezmi meyde ah edip anmış beni. Varsın öğrensin. Nasılmış ah edip yad eylemek. Söz bu ya, bir başkasından çokça kıskanmış beni. Anlasın neymiş seven bir kalbi berbat eylemek. Ahmet Rasim Bey'in bu şiirine Şerif İçli'nin Buselik makamındaki şarkısını Fatma Nurten Demirkol'dan dinleyerek başladık bu gece programımıza. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel namelerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Buselik ve Hüseyini makamında şarkılar hazırladık sizler için. Buselik makamındaki ikinci eser, Hikmet Münir Evcioğlu'nun güftesini yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi. Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz eserimizi. Boş kalbimi bir hatıranın gölgesi bekler. Sevmekle dolan bir çiledir bu. Herkesi bekler. Son şarkıyı bir içli elem bestesi bekler. Sevmekle dolan bir çiledir bu. Herkesi bekler.

Benden ayrı düştün artık, bir teselli bulamazsın. Sana sundum öyle bade, içsen içsen kanamazsın. Güftesini Nezahat Kuntar'ın yazdığı Fehmi Tokay'ın bu buselik şarkısını Esra Akdoğan'dan dinliyoruz.

Sıradaki Buse'lik eserimiz yine Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Bu kez Güfte Melahat Akan'a ait ve solistimiz Recep Birgit. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde. Deli gönül yine dertte, kederde. Şakamıyor bülbül artık seherde. Deli gönül yine dertte, kederde.

Mustafa Öztürk'ü, güftesi Şemsi Belli'ye, bestesi Selahattin İnal'a ait Buse'lik şarkıda dinliyoruz. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım. Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı, Saadet'in Kaynağın Buselik makamındaki bu şarkısını İnci Çayırlı'dan dinledik. Güftesini Nahit Hilmi Özeren'in yazdığı, İsmail Baha Sürelsan'ın Buselik şarkısı var sırada. Hakkı Gürsoy Dinçer'den dinliyoruz. Güle sor, bülbüle sor halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi seviştiğimiz o yerlerde seninle.

Güftesini Cansın Erol'un yazdığı Selahattin İçli'nin Buselik şarkısını da Esma Başbuğ'dan dinliyoruz şimdi. Ne zaman başlar bilinmez, hangi saat, hangi mekan, kalbinin vuruşu odur, bakarsın içinde her an.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hüseyini makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk Hüseyini şarkı İsmail Baha Sürelsan'ın bir bestesi. Güfte Halit Uzel'e ait, Ahmet Erdoğdulardan dinliyoruz. Seven yok, sevdiğim dilhun eder çok. Ömür anlatmaya yetmez, keder çok. O zalimden gönül pek çok çeker, çok. Ömür anlatmaya yetmez, keder çok.

Yorgo Bacanos'un Hüseyini makamındaki şarkısını Burcu Göktürk'ten dinliyoruz şimdi. Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin. Aydan da, güneşten de, semadan da güzeldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin.

Güftesini Refet Körüklü'nün yazdığı Cini Uçan Tanrı Korur'un Hüseyini makamındaki bestesini İnci Yaman'dan dinliyoruz. Gelişiniz neredendir bilemem, yorgunsunuz, mola verin turnalar. Yıllar vardır hasret çeker gülemem, şu gönül bahçeme girin turnalar.

Sıradaki Hüseyini şarkımız Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip. Yıldız doğar yücelerden aralanır garip garip. Gurbette yoksul geceler, sıla hasretin heceler. Gönül hastadır, bocalar, yaralanır garip garip.

Sıradaki Hüseyin'i şarkımız Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Güfte Fuat Hulusi Demirelli'ye ait. Safiye Ayla'nın yorumundan sunuyoruz. Bağrıma taş basaydım, basaydım da susaydım, düşmezdim el diline sana yalvarmasaydım.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yine huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Birlikte dinleyeceğimiz son eser bu gece, Saadettin Kaynağ'ın Hüseyin'i şarkısı. Şiir Aşık Hasan'a ait. Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer, çok içmiş sarhoşa benzer, duman eksilmeyen dağlar. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Teşekkür ediyorum sevgili saz sanatçısı arkadaşlarım. Efendim TRT Name frekanslarından sesleniyoruz sizlere. Akustik Name programıyla birlikteyiz. Ben Deniz Ayşe Ekiz. Yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Ve bu akşamki programımızda bana eşlik edecek birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, Udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Seyfettin Uraş. Sizlerle saatler 19'u gösterene değin beraberiz. Evet, programın ilk şarkısını Üstad Selahattin Pınar'dan seçtim. Çok sevdiğim, benim tüylerimi diken diken yapan bir şarkı ne zaman okusam. İnşallah aynı etkiyi sizde de yaratabilmişizdir, bırakabilmişizdir. Ne gelen var, ne haber var. Gün uzun, yollar uzak dedik ve hemen başında

Evet, şimdi geldik başka bir şahesere. Güfte Rıza Polat Akkoyunlu, beste Selahattin Pınar. Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime gör kendini. Buyursunlar arkadaşlar.

Ellerinize sağlık. Evet, şimdi sırada Necdet Tokatlıoğlu'na ait bir beste ve güfte Behlül Pektaş. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür diyeceğiz hep beraber. Buyursunlar.

Teşekkür ederim bir kez daha sevgili arkadaşlarım. Ne güzel böyle birlikte meşk etmek. Aynı keyifle inşallah dinliyorsunuzdur sevgili TRTNM dinleyicilerimiz. Şimdi sırada Muzaffer İlkar'a ait bir şarkı var. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Buyursunlar.

Kürdüz asker dedik, Selahattin Pınar'ı çok anmış olduk. Yine çok sevdiğim bir şarkısı, onsuz bitmezdi bu Kürdüz askerler. Sözler Vecdi Bingöl, sorma bana nafile neler düşündüğümü, söylemem tek söz bile, çözemem o düğümü.

dedik ve bugünkü akustik name programımızda Kürtçe Cazkar şarkıların sonuna geldik. Şimdi de sırada Rast şarkılar var. İlk eserimiz Rast Yürük Semai. Gelse o şuh meclise, nazü tegafül eylese diyeceğim. Ama öncesinde sevgili İsmail Karaşin'den bir kanun taksimi dinleyeceğiz.

Evet, Hafız Post'un bu muhteşem bestesiyle rastlarımıza başladık. İkinci şarkı Selanikli Ahmet'e ait. Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun. Yapma güzelim, böyle yürekler yakıyorsun.

Teşekkür ederim sevgili arkadaşlar, ellerinize sağlık. Evet efendim, sıradaki rast şarkımız Fehmi Tokay'a ait. Bestesi, güftesi ise İbrahim Akçam'ın. Gönlümün eshar içinde gül gibi dildar var. Diyeceğim, bu şarkının bende anısı fazla. Bilmiyorum repertuar bugün nasıldı. Beni ve sevgili saz sanatçısı arkadaşlarımı etkilediğini görebiliyorum. Çok güzel, keyifli bir program geçiriyoruz bizler. Aynı keyfi sizlerin de yaşadığını dileyerek bu şarkıya başlıyoruz.

bütün şarkılar birbirinden güzel değil mi? Ne güzel duygularla, neler neler düşünülerek yazılmış, söylenmiş, kim bilir bunca yıl. Bu defa da Erol Sayan'a kulak vereceğiz Yılmaz Topuz'un sözleriyle. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak. Gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak.

Efendim şimdi de sırada birbirine bağlı hüzzam şarkılardan oluşan mini fasıl tadında bir potpori olacak. Ben Ayşe Ekiz, yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Mehmet Sungur ve teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar idi. Bu akşam programımızda enstrümanlarıyla bana eşlik eden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım ise kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Seyfettin Uraş'tı. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustik Nami gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın ve potpourri'de bizlere eşlik etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde TRT Name frekansında İstanbul radyolarında sizlere seslenmenin mutluluğunu, heyecanını birlikte yaşıyoruz efendim. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bugün de usta seslerden en sevilen şarkılarla yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e siz değerli dinleyicilerimizle birlikte harika bir müzik yolculuğu çıkacağız. Evet sevgili dostlar, dünya var oldukça, insan yaşadıkça insana dair duygular da var olmaya devam edecek. Her ne kadar son zamanlarda bazı duyguların daha yüzeyselleştiğini, anlamını yitirdiğini düşünsek de bizi tüm canlı türlerinden ayıran en önemli özelliğimiz düşünce yapımızla, zekamızla, beynimizle bize yüce yaradanın bahşettiği tüm duyguları aynı düzlemde buluşturup içselleştirebilmek dünyaya dair büyük bir farkındalık yaratıyor biliyorsunuz. Kimileri bu duygu yoğunluğunu sanatla dışarı vuruyor, kimileri edebiyatta, kimileri davranışlarıyla. Biz de en özel sanat dallarından biri olan musiki sanatımızla şifa bulmaya devam ediyoruz efendim. Ve Türk müziğinin sevilen namelerini TRT Name frekansından sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de o şarkılarla sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğimiz ilk eser bir Adem Şahin bestesi. Güftesi Reşat Özperinçi'ye ait şarkı Hicaz makamında Muazzez Abacı'nın o doyumsuz yorumuyla sunacağız size. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar, gözlerimdeki nemi kurutamıyorum yar. O siyah gözlerini, o şirin sözlerini, sıcak buselerini unutamıyorum yar.

sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirim? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedim ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir demedim ki.

Müziğinin kıymeti seslerinden Yaşar Özel, Saadettin Öktenay'ın sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hicaz eserini seslendirdi. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın istemedin ki? 1970'li yıllarda seslendirilen bu kayıt, 1976 yılında bir plak şirketi tarafından yayınlanan yılın en sevilen 10 şarkısı isimli uzun çalarda da kendine yer bulmuştu efendim. Ve şimdi ise birlikteliğimize bir Alaaddin Yavaşça şarkısıyla devam edeceğiz. Güftesi de Alaaddin Hoca'ya ait Hicaz makamındaki şarkıda İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle. Boğaziçi Şen Gönüller Yatağı.

yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Efendim Mehsem Özşimşir bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu bu harekette eser bir Muzaffer İlkar bestesiydi. Hicaz makamındaki şarkının güftesi ise Şemsi Belli'ye aitti. Birliklerimize Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi ise 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz sanatçılarından biri Samime Sanay bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünden bir eser paylaşacağız sizlerle. Ünlü bestekar ve klarnet virtüözü Şükrü Tunar'ın unutulmaz şarkısını dinleyeceğiz kendisinden. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye. İnyen şu kalbimin sesini, ayar duymasın diye.

Hemen sayına kulak verdik değerli dostlar. Sanatçının 25 Ocak 2001 yılında yayınlanan Dinle isimli albümünden bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinledik bizler de. Emel Sayın'ın bu özel albümünde 12 adet şarkı yer alıyordu ve Emel Hanım bu albümde çok sevilen özel bir grup olan İstanbul Gelişim Orkestrası ile çalışmış. Peki yer alan şarkılar hangileri bu albümde? Gidiyor Yüzyılın Aşkı, Ben Onu Arıyorum, Çapkın, Böyle Mi Olacaktı, Kanım Kaynadı Sana, bu sevilen şarkılardan bazıları. Değerli dostlar, bu güzel şarkının ve albüm paylaşımının ardından şimdi geçmişe uzanacağız ve Nesin Sipahi'nin 1969 yılında seslendirmiş olduğu 45'lik planından bir eser dinleyeceğiz. Selahattin İnal'ın Güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait Kürdeli Cazkar şarkısına kulak veriyoruz. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar, elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

Aşkın hayat versin, can olsun diye, damarda dolaşsın kan olsun diye, masallar yazılsın şan olsun diye, bekliyorum seni önene kadar. Midaşen Sancakoğlu'nun bestelemiş olduğu, güftesini Uğur Gür'ün kaleme aldığı Kürdili Cazkar eseri dinledik. Bir diğer adıyla Gönlümdeki Aşkı Bilene Kadar. Efendim, bu güzel şarkı sanatçı tarafından 2003 yılında seslendirilmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Kürdili Cazkar makamının o dokunaklı namelerinde şimdi Gül Yazıcı'yı konuk edeceğiz. Sanatçı 2010 yılında Gün'ün konserinde söylemiş olduğu bir kayıt da konuğumuz oluyor. Alaaddin Yavaş hocamızın sözleri Baki Süha Edipoğlu'na ait Kürdili Cazkar eserini dinliyoruz. Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum, battım kana ben.

Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam. Zeki Müren'in unutulmaz bestesi Manolyam, Turhan Öge yorumuyla bizlerleydi. Efendim, bu şarkı ödüllü bir şarkı biliyorsunuz. Zeki Müren'in unutulmaz eseri Türkiye'de ilk kez verilmeye başlanan Altın Plak Ödülü'ne 1955 yılında layık görülmüş ve o günden günümüze hala severek dinliyor ve söylüyoruz bu şarkıyı. Turhan Öge'nin bu kaydı ise Ankara Radyosu'nda Şef Metin Everest yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında kaydedilmiş. Değerli dostlar, Kürdeleyici Asker makamında şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Erol Sayan Hoca'nın sevilen eserini Ayfer Er yorumuyla sunuyoruz. Her şeyinle güzelsin, gönüllerde gezersin.

Melahat Gülses'e kulak verdik. Sanatçının 2014 yılında yayınlanan Senden Uzakta isimli albümünden bir eser dinledik. Efendim, aranjörlüğünü eşi Necip Gülses'in üstlendiği 2014 tarihli bu albümünde 12 adet şarkı yer alıyordu. Dinlediğimiz şarkı da onlardan biriydi. Bir Arif Şanlı bestesiydi. Güfte ise İbrahim Öztek'e aitti. Albümde Muayyer Kürdi makamındaki Dertli Irmak isimli bu şarkının yanı sıra yine albüme adını veren Senden Uzakta, Gönlümün Dalında, Seni ilk Gördüğüm, Gönülden Gönüle Nasıl Hasretim gibi eserler ön plana çıkıyor. Bu minik bilginin ardından birlikteliğimize Muayyer Kürdi makamında bir başka sevilen şarkıyla devam ediyoruz. Bir Şekip Ayhan Özışık bestesinde Gökhan Sezen'i ağırlıyoruz. Sanatçının 1996 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı.

Ankara Radyosu sanatçılarından Vedat Kaptan Yurdakul, Zekai Tunca'nın sözleri İlkan Sana ait Muayyer Kürdi şarkısıyla bizlere seslendi. Ankara Radyosu'nda Şef Ali Şenozan yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programındaki bir kaydı sunduk sizlere. Ve Vedat Kaptan'ın ardından şimdi Güneri Tecer bizlere seslenecek efendim. Sanatçı bir Yeşilçam şarkısıyla konuğumuz olacak. Teoman Alpay'ın unutulmaz Muayyer Kürdi eserini seslendirecek. Bu şarkı aynı zamanda 1968 yapımı olan bir Nejat Saydan filmine de adını veriyor. Bu sevilen filmde başrolleri Hülya Koçyiğit, Kartal Tibet ve Fatma Karanfil paylaşıyor. Tabii ki Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri Sarmaşık Gülleri. Biz de keyifle Güneri Tecer yorumuyla bu sevilen şarkıyı dinliyoruz.

Çok sevdiğimiz bir Neşet Tokatoğlu şarkısında Erol Armutlu'yu konuk ettik. Sanatçı güftesi Türkan Ateş'e ait Muayyer Kürdi eseri seslendirdi. 2003 tarihli bir kayıt sunduk sizlere. Efendim Erol Bey de Erzurumlu sanatçılarımızdan biri. Kendisi ilk orta

lise öğrenimini Erzurum'da tamamlamış ve yüksek öğrenimini de yine Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ve İşletme Fakültesi'nde tamamlamış ve burada okul korolarına katılarak müziğe başlamış. Üniversiteyi bitirdikten sonra da çeşitli kamu kurumlarında görev yapmış. Türk Müziği Topluluğu'nda amatör olarak müzik çalışmalarını sürdürmüş, 1986 yılında ise TRT'nin açmış olduğu sınavla Erzurum Radyosu'nda profesyonel sanat yaşamına adım atmış, 1996 yılına kadar Erzurum Radyosu'nda görev yapan Erol Bey, 1996'da İstanbul Radyosu'na tayin olmuş ve çalışmalarını burada sürdürmüş. Aynı zamanda kendisinin Erzurumlu Kemani Haydar Tel Hüner Şarkıları isimli bir de albümü var. Efendim, bu minik bilginin ardından şimdi Ankara Radyosu'na rotamızı çeviriyoruz ve Hasan Eylen'i konuk ediyoruz. Sanatçı bir Şekip Ayhan Özışık şarkısıyla seslenecek bizlere. Güftesi Muazzez Kürdan'a ait Hüzzam şarkıyı sanatçı 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaşacağız. Kalbimin sahibi sensin, orada yalnız sen varsın.

bir Şekip Ayhan şarkısına kulak verdik. Ankara Radyosu ses sanatçılarından ve şeflerinden Suat Yıldırım bizlerle birlikteydi. Dinlediğimiz bu hüzzam eserin güftesi de Şekip Ayhan Özışık'a aitti. Ve TRT Arşiv serisi kapsamında hazırlanan Şekip Ayhan Özışık bestelerinden oluşan 2011 tarihli ikinci albümde yer alıyordu bu kayıt. Biz de sizlerle paylaştık değerli dostlarımız. Evet, hüzzam makamının o yakıcı namelerinde şimdi İzmir Radyosu sanatçılarından Mehmet Şafak'ı konuk edeceğiz. Sanatçının 2018 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası? Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası.

Yahya Geylan beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hüzam eseri seslendirdi. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Evet sevgili dostlar, şimdi yerini havaalanlarına bırakan ayrılık sahneleri o yıllarda tren garlarında ya da otogarlarda gerçekleşiyormuş. Kim bilir belki de teknolojinin daha uzak olduğu eski zamanlarda o nostaljik hava iletişim araçlarının da bu kadar yaygın olmayışından dolayı vedaları daha hüzünlü kılıyordu. O yüzden biz de geçmiş filmlere, o nostaljik görüntülere baktığımızda veda sahnelerinden daha çok etkileniyoruz. Hele de o güzel şarkılarla süsleniyorsa. Evet, dinlediğimiz şarkı hareketli bir eserdi ama bizi yine geçmiş yıllara götürdü. Şimdi ise bir Yeşilçam şarkısında Seçil Heper'i konuk edeceğiz. Ahmet Özhan ve Hale Soygazi'nin başrollerini paylaştığı Bak Yeşil Yeşil filmine adını veren bir Mustafa Seyran bestesi dinleyeceğiz. Segah makamındaki şarkının sözlerini Mehmet Erbulan kaleme almış. Kapat gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Radyosu sanatçılarından Melda Kuyucu Kılıç, beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Segah eseri seslendirdi. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Sevene sevdiğinin her şeyi çok güzel değerli dostlar. Tıpkı kuzguna yavrusunun şahin göründüğü gibi. Evet, bu güzel anlamlı şarkının ardından şimdi Ankara Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş'ı konuk edeceğiz. Sanatçı Selahattin Altınbaş'ın sözleri Nesrin Aksoyer'e ait Hüzzam eseriyle konuğumuz olacak. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim. Ne dumanım kalmış ne de küllerim. Bir hüzün çiçeği şimdi gözlerim. Ne kaldı maziden, söyle ne kaldı? Ne bir tutam sevda, ne de aşk kaldı.

ağlaya giderim diyor. Gelinler hem ağlıyor hem gidiyor efendim. Avni Anıl'ın sözleri Reşat Özpirinçli'ye ait şarkısında Esra İçöz'e kulak verdik. 2011 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Şimdi ise Umut Akyürek bir Selahattin İnal eserine sesiyle hayat veriyor. Nihavend bir şarkıyla devam ediyor yolculuğumuz. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayaliyle avuttum.

Bir münasip zamanda, mesela saat 10'da buluşalım Kordon'da der gibi geldi bana. İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Lale Mumcubaşel, Necip Mirkelamoğlu'nun o sevilen eseriyle bizlere seslendi. Ve efendim, bu güzel nihavend şarkıyla bir yayının daha sonuna geldik. Bugün de Hicaz'dan Kürdeli Cazkera, Hüzzam'dan Segaha, nihavende uzanan harika şarkılarla gününüzü renklendirmeye çalıştık. Diliyoruz başarılı olabilmişizdir. Biz her gün bu mikrofonda en özel şarkılarla yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sağlık, mutluluk, huzur dileklerimize sizlere veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi iki kıymetli sanatçı Vedat Çetinkaya ve Serap Kuzey ile baş başa bırakıyoruz. Sanatçılarımız bir Baki Çağlıoğlu